Кейін о өзінің рәсімсіз құралыны ehtiyat bilan bir sanduqqa silib saqlab, qayda ichib baxmadi. Arzu yilimi esida. Lekin amalga oshirishni o'ylamaydigan bo'lib qoldi. Iqtidori yetmadimi yoki amalsiz qoldimi va yoki harg'in turmushda osta-osta qerib ketayotgan ko'nglida orzusiga o'rin qolmadimi? O özünün əmdi başqa yeniliklərini qoğlaş qısı yoxluğunu, pəqət turmuşunun muqum buluşunu oylaydıqalıqını etdi. O təkrarlanğan küllərini öz razılığı bilən başlağa naman, arzu toğrusu da sözlə salahiydi bomaydıqalıqını. Ballıq çağlardaki arzusudun vazgeçkən çağda qeyrişini başlap etkənliğini etdi. Adam tex yaş durubla, yürükünün asta-asta qeyrib getişi bək içinişliq iş. Şafanın xulası sözü naid toğru idi. Bizni qeyrib ketkende körünüşümüzdeki sahib şu ki, biz yaşanğanların ruhi halti bilen, yaşanğanların turmuşunu ötküzü atımız. Pişip yetiliş bilen, yaşlıq zidiyetlik emez, şundakla qeyrib qalğallıqı vekillik kınmaydı. 20-30 yaşlardaki yaşlarının çıraydın, nurğun özgürüşlerini baştan keçirgenliki. Kiyim keçeklerinin yaşanğanlığı xas bubqa qalıqı. İş qılğanda qızgıllık kalmağallıqının bilinip durğallıqı, rastalla asta-asta pişip yetilip atqallıqtın mı? Yoki qasdan eg'ir besiq bo'lib yilib, atalmış pishib yetilgan tashqi qiyofat bilan ojiz ham o'rin qalbni yo'shirayotganlikdanmi? Yosh ko'rinish uchun yoshlarcha yashash kerak. Yillar qilchi yuz xotiri qilmay, yuzim va qalbimda iz qoldirgan chaqda men o'zimga biror ish qilishim kerakligini aytdim. Ko'proq harakat qilishim, ko'proq his qilishim, ko'proq sirtqa chiqib aylanib kelishim kerak. Og'rinish, g'ayvat qilish Televiziya teatrı körüşünü azaytışım kerek. Yakında başkala meni hayati küçü urgup taşkan, kızıq şəbisi küşlük dedi. Mən bunu maqtuqallıq dap oyludum. 62 yaşlıq Cavyacının yaşanğala sanatoriyasıdaki sürdünü körüp hayran kaldım. Pekat işçidin teşiğice yaş yaşıqandala, andın yılla öcürü vitamaydıgan güzellik, vaqt elip kitalmaydıgan yaşlıqı iyi boğulup oladıkan. Hemingway, bu dünya güzel, bizning kurash qilishimizga arziydi degan edi. Ter asrash buyumlari va quvvat buyumlari ishlatish emas, balki yosh vaqtimizdan foydalanib kurash qilaylik, yugurayli, intilaylik, turmushning qizg'inlik orqali yillarni tutib qolaylik. Yosh vaqtimizdan foydalanib, qizg'inlik va jasorat bilan yosh holatda yashaylik.

Bu doğrusu benim çok büyük etkilerim var. Yeni okuş bitirgen de atılmış bir hatalik duygusu izleş üçün ben bir karxanağa kirip hizmet kıldım. Bırak turaklıqı boğan ihtiyacım kanaatlengenden keyin, ben bu hizmetin istiqbalıdan katıq gümalı nışkı başıldım. O bir neçe yılda ben daim bir tarafdan ismini koşup işlep, materyal yazsam, yani bir tarafdan işim bir xil tıt bolatdı. Aldımdaki yollarını kat muqat tuman basqan dək bilinatdı. Ben özümünü özgərməs muayetki kapsıvilip, bunu bexatarlık tuyğusuğa ege buluşunun yaxşı çarısı edip qaradım. Bırak kalbim əmeliyyatta əndeşigi tolğan edi. Ben şu

Muhabbet öz bitiliş ceryanıdır. Biz fakat özümüzü düşünüp ve soğukkallık bilen özümüzü tutup alğandala andın özümüz oylağan turmuşunu keçirelimiz. Bazı işlerinin bizge azap okubat payda kılışıdaki sebep, bizden turmuşunu kayıt-kayıta hata düşünüp kağalıqımızdın. Şundakla, özümüzde na ümit koyuqalıqımızdın boğan. Hatalıqtın hoşlaşkandala andın toğır işlerini uçurtalayımız.

Mülayimlik yaxşı mücəzlik buluşdak ondaq adı yemez. Bu bir xil mustahkem pozisiya bulup, turmuş müşkülatlarda her kandaq adam ve her kandaq ışığı yüzlengen de yanılı mülayimlik bile muameli kılıştır. Mülayimlik herkiz mu rayışlık emez, ya ki tövən çeki yok halda yol koyuşma emez. Erlen özü gram kılıçdan vasıtısı mı emez? Eğer bir adam mülayimlik arqılıq özünü güzel kılamısa, etraptaki kişilerde azadı hoşal keyfiyat beremese, ondaqda onun mülayimliğinin yanı nime ehmiyeti bolsun? Bundaq mülayimliğini yanı kimgi körüstüdü? Biliş gerek ki, bu dünyada mülayimliğinin tanışı yoktur.

Muhabbetin huzurlanış gerek, o şundakla özüp yetiliş jarayanıdır. Eğer er ayala oturusudaki muhabbet sizin karşı tarafını ve özünüzünü hakiki düşünüşünüzü türtkü bol olmasa, bu sizin teki muhabbetini uçuratmağallıqınızını ve muhabbet kaynamağı kırmigenlikinizde düşündürdü. En yakşı muhabbet, çoğum turmuştan ısıq soğukları işçe de tavılınıp, adi ve hatırcamlik atakılış gerek. O ergizmu, vapasızlığının derdini yetküç tartıp, kalbi mızlap ketken de könül bildiğin adam çıxmaslıq emez. Siz sevgilinizin kalbi de içildiğin gülge oxşaysız. Eğer bu gül hoşal içil almışsa, demek bu onun muhabbetinin yeterlik emezlikini, ya ki sizin başkalarının sözcüge onca erzimeydiğalıqınızını düşündürüdü.

Eger kol tutuşup, çeçe akar koçu bildi yaşaşmı, sizni batur ve kaysar kılamısa, ondakta siz işenç ve muhabbetin mahrum kaldığınız diyen gep. Toy kılış arkalık tağdırını özgertmekçi boğalanan neticesi asasen mağlubiyetle akarlaşıdı. Erle ayalanan kutkuz koçısı emez, padişahının xanışı buluş üçün mü tağdaşsız güzel ruhsar ve akıl parasetke ege buluş gerek. Adetki er ayalarının adetikçi toyturmuşu, pekatla muşundak usulda muhabbetini saklap gelip, qeyrğanda yarı yüleksiz kalmaslıq üçündür.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu yıl kırgenden bu yan dövültümüzden yeni materyal kespedeki noktalık sahalarda icadi neticiler kolga keltürülüp, yukarı teknikalık yasımıçılık, sünni akıl katarlık bir türküm aşkışlık kestilerge nep yetküzülüp, yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini yetildirdiğen muhim hareketlendirgüş küşke aylandı. Bir parça nipiz materyal, dövültümüz yeniden tetkikilip yasıgan yeni tipteki akli iktidarlık materyal. Onunla sel karmak. Tok ulansıla, u 10 cin iğırlıktaki gantilini çın sümüreleydi. Onun sümürüş küçü, enenvi materyallardan 400 neçesi yukarı. Bunundan başka bu yıl kırgendin bu yan, yeni tipteki yerim ötküzgüş, yeni energiye zapaslaş, evrişim foto elektrik katarlık nurgun sahalardaki yeni materyal tetkikata da arka-arkadan bözse aslı kılındı. Dövültümüz bu yıl kırgendin bu yan, yeni materyal çoğun mahsus türü. Kesb asasını kaytı berpa kılış kuruluşunu devamlıq yolu koydu. Hazırga kadar, kımeti 55 milyard yuandan aşıdığan yeni materyal mahsulatının bazarga kırışıgı türkü bulup, dünya boyca türü en toluq, kölümü birinci orunda turduğan materyal kesbi sistemisini berpa kılıp, yeni materyal kesbinin mahsulat kımetini 10 trilyon yuandan yetküzdi. 100 kıldın artıq materyalının mahsulat mahtari dünyada aldıngı katargı ötdi.

Hörmətlik radio dinləyiciləri, 1-ci iyul ordeniga erişkichi Chen Junwu dövlətimizin tunji yürüş aqma katalizlab ajırtış qurulmasının başlığı ilə güçsi. Jungo Palla Akademiyasının akademiki. O nifit, nift ximiya işlərinə özünü bəğişləğan 70 neçə ildən bu yan dövlətimizin katalizlab ajırtış texnikasının yoxluqdan barlığa kelishi, acizliqdan küçəyişigə türtkü bulub, dövlətimizin nift ayrı sanayitinin taraqqiyatı üçün ijadi töhfə qoşdi. Chen Junwu'nun əsli yurti Fujian'dan. 1927 yılı Beijing'de tuğulgan. 1944 yılı əla netice bilen Beijing Daşesi Sanat Şüyeninin Emli Ximiya Fakültetiği imtihan berip kirgen. Aynı çağda Jungo Nift Sanayitinin qalaq əhvali onuğu çoğkır təsir kılgan. Şundaqla, pən texnika arqılıq vətənge cevap qaytırış, dövlətinin kuruluşu üçün xizmət qilish iradisige kelgen. 1949 yılı Ali Mektep'ni püttürgen Chen Junwu, Fushun Kan İşleri İdarisi Sünni Nift Zavutu'a kirip, texnik bulışını teşebbüskarlıq bilen tallıgan. Chen Junwu mundaq dedi. Menin hizmet stajım Cumhuriyetimiz kurulgan mezgil bilen tan. Men konu Jungo'da halkının kün keçirilmez bulup kalgalıqını, ixtisatının xaraplaşqalıqını öz gözüm bilen gördüm. Yeni Jungo'nun birinciden namrat, ikinciden kalaq, Hemi kesbini güllendirişke toğır geledigan cabalıq yıllarını baştan keçirdim. Şundaqla, devletnin künseri kudret tipi vatkan, pentexnikide yenilik yaratı vatkan mezgilge guvahçı buldum. Mən pentexnika arqılıq vətenge cevap qaytırış yolunu talladım. Aldın qasırının 60-cı yıllarının 5-i da devletimizde neft bar idi. Amma yeterlik benzin və dizel ayırıp çıkalmaydı. Neft ayrış hizmetini tərəqi kıldırışta, axma katalizlab acırtış aşkışlıq texniki idi. Aynı çağda bu texnika qatlamı-qatlam qamal qılınğan bulub, Neft Sanayiti Ministerliği öz küçüge tayınıp iş görüp, texnika ötkilgü ucum qilishni qarar qıldı. 34 yaşlıq Chen Junwu buyruqı binaen, dövletimizin tunji yürüş axma katalizlab ajırtış kurulmasının layili gütüsü boldı. Chen Junwu'nun oquğıçısı, Jungo Neft Ximiya Sanayiti Gorohi Guangzhou Kuruluş Şirketinin muavin baş injineri Shi Lei mundaq dedi. 1965 yılı o riyasetçilik kılıp layılıgan tunji yürüş 600 bin tonluluk akma katalizlab ajırtış kurulması bütün işki kırıştırıldı. Bu kurulmanın işki kırıştırılışı bilen biz işlep çıkargan benzin devlet içi bazarı ihtiyacının 70%'ini egeledi. Chen Junwu vatengi sadıklık bilen cevap kaytırdı. Şunca yaşınıp kalgan çağlardı mı o kömür asasıdaki metanoldan olifin yasaştan ibaret dünyavi qiyin meselini el kılıp Jungo'nun otra uzak mezgillik karbon kuyup berişini azaytış stratejilik nişani tetkikati namlıq, məxsus kitabını nəşir kıldırıp,

0: Yəni biri yeməklinin energiya effekti. Yəni biz tamaq yegəndə sərf qılğan energiya miqdarı. Xata anlamadınız. Biz bir tərəfdən tamaq yegəş, bir tərəfdən energiya sərf qılımız. Yəni biri hərəkət sərfiyyatı. Hərəkət sərfiyyatı iki qısımğa bölündü. Biri aktiv hərəkət sərf qılğan energiya miqdarı. Yəni biri hərəkətsiz hərəkət energiya miqdarı sərfiyyatı. Yəni gündəlik hərəkət sərfiyyatı. Biz yugurish, usul o'ynash, suv uzish qatorliq ongli qoldi qildigan harakatlarni aktiv harakat deb ataymiz. Uy ishlarini qilish, ish bajarish, paranglashish, putni titirtish qatorliq faoliyatlarda sarf bo'ladigan energiya miqdori kundalik faoliyatlarda sarf bo'ladi. Ba'zida biz aktiv harakat qilgandan keyin kundalik harakat sarfiyatimiz ozishi mumkin. Agar bir kunlik energiya sarfiyatini o'lchsak, garchi atiganlik dars vaqtida sarfiyat ko'p bo'lmasmi, lekin harakatdan keyingi kundalik energiya sarfiyatining burunqidan oz bo'lganligini, butun kunlik energiya sarfiyatining burunqiga o'xshash bo'lganligini bayqaymiz. Yaqinda bir aylan do'stlar chambergiga mundaq yo'llagan. Semizligimdan tashvishlanib, ichim titildab, terikkak bo'lib qoldim. Lekin o'riqlashni o'ylasamla beshim qatadi. Balkim badan og'irlik ichib ketgan ba'zi do'stlarmi mushundaq o'ylashi mumkin. Biz shuni bilishimiz kerakki, texmi ko'ngil bildig'imiz shuki, semizlikdan kelib chiqqan uch yuqori bo'lish, ya'ni yuqori qon shakari, yuqori qon yig'i, yuqori qon bosim semizlarni asalla yurak qon tomir va metabolizm xarakterli kasalliklarga giriftar qiladi. Agar semizlik yoki og'irlik ichib ketish sog'lomlik masalasi, diabet, yurak qon tomir kasalliklari qatorliqlarni keltirib chiqarsa yoki siz zilva badanga ega bo'lishni o'ylasangiz, undaqda o'riqlashning maqsadimi hozirgi o'zingizni inkor qilish emas, balki sog'lom bo'lish. O'ylab qo'ying, siz qancha qitim o'riqlash nishoningizga yetolmaganligingiz uchun o'riqlashdan voz kechdingiz yoki og'irligingiz 5 chin kemayganligi uchun o'zingizni bir vaqt samovar sho'rpisi bilan mukofotlab, natijada yana 3 chin samirib ketgan chaqlaringiz bo'ldimi? Bir tekshirishdan bayqilishcha, qitiq bizning inchik ishlangan shakarni qabul qilishimizdagi asosliq manbalarning biri bo'lib qolgan. Shunga diqqatimizni savdogarlar bizning ko'rishimizni umid qilgan tashviqat so'ziga emas, balki obyektiv oziqlik tarkibi jadvali va material tanishish jadvaliga qaratishimiz kerak. Izchil o'riqli olmasligingiz balkim bu vitaminning kamligidan bo'lishi mumkin. Yemeklik ishlab chiqarish va iste'mol qilish to'g'risida yana bir sabab bizning o'riqlishimizning mag'lub bo'lishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Yana bir sabab u bo'lsa-mu B turdagi vitamin kamlik. B turdagi vitaminlar oilasidagi ko'p qismi badanda koenzim rolini o'ynab, energiyaning modda almashish jarayonida entayin muhim rol o'ynaydi. Vitamin B1 asosliqi glukozadan foydalanish va badandagi energiya metabolizmi bilan zich munosabatlik. Vitamin B2 ve B6 bedendeki yağının metabolizmi jarayonida muhim rol oynaydı. Onundan başka, köp xil B türdeki vitaminlarının hammasi maslaşıp rol oynaydı. Qaysı kem bolsa, energiya metabolizmi tosalğığa uçurishi mümkün. Energiya metabolizmi tosalğığa uçursa, oruqlaş texmi qiyinleşidi. Şuna, enchik işlengen karbon su birikmelerinla yep yoki asoslik tamaq yemay oruqlavatgan dostlar, belkim B türdeki vitamin kemlik sebebidin oruqlaşı qiyinğa toxtishi mümkün.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Cüngoğa nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul mühərriri Polat Aman Nuri, Anvar Erkin, nəzarətçisi Arapat Tüsəncan. Tövəndə diktanla istansımızın başqa proqramlarda bolsun.

Yeni Jongo'nu büşküdülü ucuhtırı vitiş suikastın tarmar kıldı. Bu, bir muş atmak bilen, yüz muştun saklanmak di geldik bulup, Jahangir'la Yeni Jongo'yu korallık ucum kılış kipetin almas boldı. Yeni Jongo kaddini hakiki ruslu aldı. Bu uruşta, ziminimizin tınış amallıkı ve devletimizin hatırı cemlikini kolu keltürüp, Jongo halkının zoravalladın korukmaydıgan Polattek iradesini toluk namayan kıldık. Bu uruş arkalık Jongo halkı yakınkı zamandın boyanki başkılağı bozak buladıgan, halkının çırayı kırıp iş gördüğün yüzyıllık arnumusunu üzül kesil yuyup, Şarkı Asya kesel körpüsü diyen kalpağını üzül kesil çörüp taşıldı. Jongo halkı hakiki türde kaddini kerip ruhlandı. Bu uruşta Jongo halkının royi ve xısıltını urgutup, Jongo halkının bir niyet istipaklaşıdığan kaysırana xısıltını toluk namayan kıldık. Bu uruş arkalık Jongo halkı tacavuzçılarını mağlup kılıp, bütün dünyanı zilzilige saldı. Yeni Jongo'nun Asya ve halkıra işladiki muyum ornını tiklep, Yeni Jongo'nun çoğun devletlik ornını namayan kıldı. Bu uruşta bütün dünyanı Jongo'ga yeniçe nazar bilen karaydığın kılıp, Jongo halkının dünya tınıştıkını koğdaştaki katli iradesini toluk namayan kıldık. Bu uruş arkalık, halk armiyesi uruş ceryanda uruş kılışını ügünüp, uruş kılgan sırı kayserleşip ve küçüyüp, mühim herbi tecrübeye erişip, yakka armiye türüdün, armiye kısım türü toluk bolgan birikme armiyaga aylınıp, Devlet müdafiyesi ve armiyanın zamanevileşini zor derecede ilgiri sürdü. Bu uruşta, halk armiyesi cengvarlık arkalık dünyanı zilzilige keltürüp, dağdıl uruş kılıp, cezmen galbi kazınıdığan casartın toluk namayan kıldı. Bu uruş arkalık, ikinci dünya uruşu ayaklaşkan dinkiyinki Asya, hatta dünyanın stratejilik endisi çonkuru yaratılıp, dünyadaki ezilgücü millet ve halkının Milletning mustaqilligi va xalqning ozodligini qo'lga keltirish yo'lidagi haqqoniy ishlarga intayin zo'r ilhom berilib, dunyoning tinchligi va insoniyatning taraqqiyot ishlari kuchli ilgari surildi. Bu urush Polattek paket orqali dunyo ahligi shuni uqtirdiki, har qanday davlat, har qanday armiya qanchalik kuchli bo'lishidan qat'i nazar, agar dunyoning taraqqiyot iqimiga qarshi maydonda tursa, Küçlükkigi tayinip acizlanıp bozak kılıp, ikimgi karşı yol tutup, tacavuzçılık ve kengeymicilik kılsa, mukarrar halda baş közü kanğı boyuludu. Bu uruşta, hakkaniyetinin zoravallık üstüdün cezmen galbi kılıdıgalıkı, tınışlık ve terakiyatının tosuvalgılı bulmaydıgan tarihi ikim işkelliki yeni bir kitim ispatlandı. Amerika Jahangirliki karıştırıp Çavuşengi yardan biriş, dehşetlik uruşu da, Kahırman Jongo halık pidayı kısmı, vatan ve halıkının menfaatini hemmedin ala biliş. Vatan ve milletinin izzet hürmeti üçün pidakarlık körsütüştek, vatanperverlik ruhi, baturluk ve kayserlik bilen ilişip, can pida kılıştek inkılabi kahırmanlık ruhi, japa muşakkatın korukmay, cuşkun cengvarlıkını baştın ahır saklaştek inkılabi ümitvarlık ruhi. Vatan ve halık yükleyen buruşunu ada kılış üçün merdanlık bilen özünü beğişlaştık inkılabi sadakatmellik royi. İnsaniyetinin tınışlık ve hakkaniyet işleri üçün küreş kılıştık internasyonalizmlik ruhunu başının ahır cari kıldırıp, Amerika Jahangirlik'i karıştırıp, Çavuşengi yardan bir iş uluğ royunu yarattı. Amerika Jahangirlik'i karıştırıp, Çavuşengi yardan bir iş uluğ royi, Zaman ve makandın halkıgan. Mengü urgup durduğan ruh. Onu mengü damlaştırış ve evlat mı evlat evj aldırış şart. Devrinin kandak terakki kilişinin katli nezer, biz zorluk, zumbuluktun korukmaydıgan. Zoravalık karıştırduğan milli xısıltımızın tavlişimiz gerek. 70 yıl ilgiri Jahangir tacavuzcula uruş otunu Yeni Jongo'nun işik olduğu için tutaştırgan idi. Jongo halkı tacavuzçılığı muamılı kılışta ula bilen ula düşündüğün tıldı sözleşmesi bulmaydı galıkını çoğun kuru düşünüp yetti. O bolsumu uruşunu uruş arka

Dostum, erkem yadınızı boz gerek. Biz bu bir kaç günlük programlarımızda Gülmire Şemsiden'in Toy Könlek namlıq povestinin aldın kısımlarını anlatkandık. Zilale, Allah kaçan şöhretini unutuş, onu hayatının çıkır yetiş için tayarlıqı boğan idi. Hatta 12 yıldan boyan kaderlep saklap gelibatkan, şöhretlerin işkisinin ökoşup gözünü yokatkan idi. Ama Sacide tekçi bolduğu mayvat attı. O özünün barcı bəxsizlikini Zilaladin körüp, elidin yılığı onu izdep cidel çıkırattı. Sacide hakikaten bu işlağı cidap duramadı. O ahri əzmətki pürsat bədi. Ama o əzmətini rastırlı yaxşı görəmi? O rastırla şöhretini bütünləyi unutup gitəliyəmidu? O əsirgən savaqdaşla öldürüşüda yana qanda işla yüz verdiğindu. Bola qızıqsınız, dektanız davamlıq bugünkü radio jorunu programımız uğurlaşdırılığın Gülmire Şemsidin'nin Toy Könlek namlıq polisinin davam edib olsun.

Yeni yıl günü biz yeni yılı naydı romantik kütü aldık. Bugün yakan kar naydı yengil bulgaşka, masinin üstüdeki appak pakra karını pöleb şekil çıkırıp atattım. Azimet, meni resimge tatıp sınığı ilip aldı. Mən onun masinasının aynigige yürek şeklini sızıp içige zi harpini yezip koydum. Bunu bütünlay ağzını uçlap pöleb durup çıkadım. Bugün siz beyni 18 yaşlı kızlara okşap kaldınız Lale. O mahlıklığınızı köstek mi sunucu mu? Vay vay, tolu pöleb beşim kıyıp getdi. O kelip işki çekemini barmakları bilen uğulap koyup meni bağırığı bastı. Hey, ha karavatı du. Onun küçlük bilekleri arasından yolkunup çıkıp masinaya çıkıp aldım. İşkimiz restoranga karap yürüp gettik. Restoranda bizden savaktaşlarla 4 üstel çıkan idi. Başka üstelerden lık adam bulup tukkalla ve tonuşla herit alırım diyendek asasen çokumla salamlaşıp görüşmesen bulmaydığın adamlar köp idi. Olanın üstünün yeniği berip atayiden salamlaşıp koyup özümüzden üstelik geldim. Bu çağda Azimet Alıbırın oğul savaktaşlarının yeniği çaylaşıp oğan idi. Mən o oldurgan üstelge yandaş üstelde oldurdum. Közlerim Sacideni, Şöhretini izdava dattı. Ama çandırmaslık üçün başka kızlarla paranlaşıp özümünü erken koyu etişke tarıştım. Uzun boptu körüşme gili. Şöhretinin toyu denkiyen kör bakmaptı mən. Oğruklap kapsan cümazıl alı. Sübhi kilipla mağa kep attı. Mən oranımdan kopma koymasından külümsirap cevap verdim.

Shuhratni unutyapsiz. Meni yaxshi ko'rmaydi ekansiz. Bu qandoq gap bo'ldi, Azim? Uning qarashlaringiz, uni ko'rgandagi butun ro'yi holtingiz, titragan put-qo'llaringiz menga hammani aytib berdingizlar. Men jim o'tirib qoldim. Inkor qilmaydim. Mening ko'nglim nima kesib? Aytinglar, menga bir javob beringlar. Azmat, men uni unutish qibati beray. Bo'ldi. Quruq va'dangizning keragi yo'q. Amisa, siz zot nima demoqchi? O'zingiz biling. Ma'qul, xayr-xush. Mashinadan tushib ketdim. Uni kaynimdan tushib, belikimdan tutdi. Bir qitim yo'l qundim. Ya'ni ikki qadam yengishimga u yana tutib oldi. Kechiring, sizni biyaram qilib qo'ydim. Gerçi, hemini bilip durup sizin talıgan bolsam, yanıla kündeşlik otuğu amal kılamadı. Emdi, bundak yap kamayım ben. Bana işinim, bulamdı. Beni koy bittin. Yak, bana bir cevap verin. Ayrılmayı ben de cevap verin. Andan koy bittim ben. En yakışısı, işkimiz yakışarak ölüş bakaylı. Üç kadem bana amanmayla, yan fonumunu çıkırıp, Onun ön didarını kartı zemlikke kirgizim etdim. Şöhret ve azimet işkilisi, en şu kartı zemlikte hoşnubuq qalğan idi.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adamı sende göt olam dey.
2: Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yani bazılar ballık davrida çalık ağalını bir ömür tırışıp toluqlaydı.
3: Başka cahitki mektepleri imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bulmaydı.
0: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu olay yaşı göğüde yaşa çıkı tırışmadım.
4: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, atanlar mı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi, ilham medep berişi gerek.
5: Apa!
6: Ha kızım, sen mi bu?
5: Dadam, şikayetlerine bir neçkür kıyım ağandım. Adladım tez yetkilişine evlenler cuma.
6: Makul makul. Kızım
5: al. Ara silahki yeni biraz kuvvet yemeklerimi aldım. Memmisini bizden yurttarabilerdi. Yok deydi o.
6: Ben deymen. Senin aylıkı.
5: Apa, sizden imdeydiğinizi bilmen apa. Pulunu buzup çaşmadım. Dadam, şikayetlerine yeşim çoğuyup kaldı. Kuvvet doluklar durgun olan yakşı apa.
6: Kızım, minin sana demek
5: ki... Yorun bu yiyen üstü cuma rahatsız. Neçkinliğin kendine yesliğe kırdı.
6: Ha, ben yakşı baktım.
5: Ha, bana geldim. Makul makul, apa, azırca ciddi işim çıkıp kaldı, kim paranın şeyli ya? Dadan bu salamı itip koyamam size, hoş hoş hoş.
6: Hey balam, benim şu sen bilen köprek paranın şivağım var idi.
7: Atanımız bilen mondaşkınımız, ola üçün en çok soğuk attı.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimli cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anıqıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigə çıqqan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş iqtidarı və bədii obrazlarını roşan yartış bilən şu dəvirdiki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydılıkni toğra çonqır içib bəgən. Əmdə deyqitinla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Ula beləy salğan qutullarını daranglatıp, Maşkin töpelikinin dərəxlik qoluğu itip gelgəndə, kün dərəxnin kəynigi ütüp bolğan idi. Qolunun otdursudiki ot çöplə şünçilik yumuran idi. Yupurmaqları kən parqırap duratdi. İgizliki bəldin aşatdi. Köpçilik boyğu çüşümüzmü, inigimü dəp qısqılı kengişib alğandin kən, Yermelin birinci bulup sol aldı. O igiz boy, öngü qara, gevdilik, çalgı çepişta danqı ba diqan idi. O solnın beşiği kelip, kəynigi bir qarı bitip, andın çepişini başlı vətti. Qalqalla onungı qatarlışıp, meñip, töpüliknin bağırdın tapınıgı çe, kiyen yanı yukurgu kötürlüp, ormanın çeti geç çepip mağdı. Күн орманның у тәрпеге өтіп кетіп, шәбнәм түшкі башылды. Чалғычыла пәкәт төпілік чыққандыла күнні көрдіған болды. Туман қаплы валған ойман жайла, вә төпіліктің у тәрпедік ерләді ұла күн көмей, шәбнәм түшіп, өл бұлып кеткен чөпләні чепіш атты. Иш қайнап кеткен еді. Çalgılarının yıkımlık şartıldaşları bilen yıkılıvatkan huşpırak otla igiz-igiz katarlarını hasıl kılmak deydi. Kısk sollada tıkılışıp kalgan çalgıçılarının dem bileği selav algan kutulları daranışıp getetti. Dem çalgıları bir-birge tegişip cırak-cırık kılıp kalattı. Dem çalgılarını bileşkellerde bileylerinin gırt-gırtları etrafını bir alattı. Dem bəs-bəs bilən çepişib atqan çalğıçılarının xuşal külkü çaqçaqları anlınıp qalatdı. Levin bayıqı dəkla yaş yigit bilən bovayının otdursudu kelib atatdı. Qoy terisidin qısqı juvu kiyib alğan bovay hazırmışındaq xuş çaqçaq kötürəngü hərkiti çaqqan idi. Çöplərinin arısıda köpüp getkən qiyin moğolları uçurap qalsa, birini koymay kırkıp taşlaydı. Lekin yerden çıkan Mogolanı köygende enişip üzüp koyunu kısayla valattı. Ve Momaygı yeni bir soğuğu bab oldu. Dep koyattı. Nazuk öl çöplerini çepiş anç kıynemesiydi. Kıyını kolunun igiz pes yerlerde çıkıp çüşüp yürüp çepişiydi. Lekin bovay bunundan qiynalmaydı. Solni ilgirkidekli kən elib, çoruq kiygen putlarını çaqqan, həm dadıl elib, tik yerlərdən bəxudük çıxıp getiyi verətdi. Çalğının çöpkü uğurluşu bilən tən bütün bədini, könlüki, pəsk çüşüp getib atqan iştini toxtumay silginib duratdı. Şundaqdımı bir tal çöp, bir tal mogonu çalı qoymaydı. Çalgıçılığa, Levin'a arılap çakçakma kılıp koyattı.
Левин оның кейнідін келіп етіп, құрық қол чықшымы тәс болған бұ дөңнің үстіге чалғы чепіп чықып болғыча, екіліп түшмесен болатты деп ойлайды. Әмма о ақыр төпіліктің үстігіме чықып,

Diqqalla maşkin töpülükinin çöpünü çepip, ahırkı sollanı ayıqıgı yetküz vətkendin kiyin çapallarını kiyip, xuşal haldı öylürge qaytıştı. Levin etiği minip, ula bilen qiymağan haldı xoşlaşıp, öyü tərəpki qarap yol aldı. Töpülük çıqqanda pəski qarıdı. Pəstə nepiz tuman üzüp yürətdi. Dikkallarının karşı görünmeydi. Fakat huşçakçak, kopal avazları, kakaklap külüşleri, bir-birge urulup getivatkan çalgılarının taranglaşlarla anlınattı. Levin terlep, çaşları olduğu çüşüp, peşanısıgı çaplaşıp kalgan idi. Aptaptı köyüp, kardap ketken dümbüsü bilen meydisi mi tergi çömülgen idi. O huşal halda Aksının hanısığı kırıp geldi. Kozni şef çüşlük tamıkını yap bulup, muz silingan limon suyu işkeş, yenili poştudun kelgen gezit bilen jurnalını okup oltıratdi. Yuğan bir paç yanın çöpünü pütüllay çep bulduk. Şunçilik könüllük çep buldu digine. Bugün senin könün kanagarak ötte? Levin tünügünkü könülsüz söhbetini pütüllay untıp ketken idi. Vay tengerim, nim bop gettin sen? Koznaşıp, inisiga narazı bolgandak karap koydu. Uuu, işikni yapkın. Oz digende 10,000'ni özen bilen bile epkirdin. Koznaşıp, çivindin şunçilik bizarıydı. Çivin kırıp almasın dep, işik derizlerini mekkem yipip oltırattı. Fakat karangı çüşkendili açattı. Ezbrahi, bir çivin mi kırmıdı? Kırıp kakan boz üzem tutuvalı men. Çöp çepişinin kançılı köngülük hikayelikini sen bilmeysen de. Bugün vaktin kandakarak ötte. Yakşı ötte. Sen rastılla kün boyu çöp çapkan sen mi? Koskun biraz aşkandı. Kozma sana hemminimini tayyar kıp koydu. Yak yak, hiç nimi yigim yok. Şu yerde tamak yev aldım. En çıkıp jünü olay. Bopto, şundak kıl. Seldin kiyin kışınkı kırmen. Dedi o, inisiga karap, beşini çay kap koyup. Çapsan bulmam se. Bu gepni o, külüp durup koşup koydu. Andın giz jurnallarını yığıştırıp sırtkı çıkışka hazırlandı. Onun bir dilla hoşluğu tutup gelip, inisinin ayrılığısı kelmeyi kalgan idi. Bayı yağmur yakkan çağdı ne dedi? Umu yağmur bulamdı. Azrak tamçılap koydu şu. Heh, mən hazırlı kırma. Karganda bugün vaktin obda ötke yakışaydı, şundak mı? Yakşı obdu. Levin... Şundak depla kiyimlerini almaştırgılı çıkıp getti. 5 minuttan kiyin akı ini işkisi tamak hanıdı yanı uçuraştı. Levin'nin korusu aşmağan. Kuzmanı rencitip koymaslı kuşçulla tamakı oltırgan idi. Lekin yeşki başlığanda tamak bekme tetip getti. Kozni şef onunla karap külüp oltırattı. Eras, senin bir parça hetin ba, dedi o. Kuzma, peski öyge kirip, hat neyip çıkkın. İşik neyip kuyuşunu ıntıp kanma. Hat, oblon eskiydin kelgen idi. Levin hatını içip okudu. Oblon eski hatını Peter Borg'da turup yazgan bulup, onun da dolliydin hat aldım. O yer koşuldu idi. İşleri əpləşmək vatqa oxşaydı. Sen berib, onunğı məsləhət berib, yardım kılıp dursan. Bu senin kolundan kildi. O seni köse çokum xuşal boludu. Öz yalğız kaldı o biçare. Qeynanamla tekçi çat elde deyilgen idi. Hee, bək yaxşı boldı. Mən çokum ulanı körüp gelişim kerek. Dedi Levin. Bomsa ikimiz birlikte yürüp gelelim. O tolum obda ayal. Rasemes mi?
Ulanın turvatka yeri yirak mı? 30 çakırımcı kilodu. Yak. 40 çakırım kile. Yol mu nait yakşı? Yakşı gepken? Dedi Koznishev külümsürgen peti. İnisinin bu halıtı onu mu hoşal kılgan idi. Pahu! Nemedige iştahı senin diki? Dedi o inisinin taksigi enişip turgan, kündü köygen yüzü bilen boynuğa karap. Kandak yakşı, emgeknin her kandak ekmeklikini davalaşka, kançilik paydalık işkellikige sen işenmeysen akıcan. Men medisinani emgek bilen davalaş dige yeni atalgulen büyütmakçı men. Sana bundak davalaşısı olunan lazımı yok. Uğur şundak. Ama nervisi de çatak bağ ademlegi lazım. Eras, bu ne sınav görüş gerek. Men otlakı berip, kılıvatka ışığını körüp gelmekçe oğandım. Lekin künbek ısıp ketkeşke ormandın nergi ötenmedim. Uyadı birden oltırıp, andın ormanını arlap, menip, kentki badım. Uyadısının iniganağını uçurtup, onundun dikkallığının sana kandak karaydı kallıkını sordum. Baykışımca, ulasının bu işini yaktırmaydıken, iniganağın bu begim kılıdığan işemesiydi, dedi. Kıskısı, ulanın kendisi de, özleri, hocayının işi dep atıgan paliyetlerge kartta, katti belgilimeleri bağışaydı. Ula hocayının özleri belgeligen belgelemedin halkı peçişigi yol koymaydıken. İhtimal şundaktı. Ama ben şunçilik lezzet aldım ki, bundak lezzetini ömürümde ip bakkan emez men. Bu işin hiç kandak yama yeri yok. Dedi Levin aksığı cevap verip. O işim ulağı yakmasa, emiz kandak kılışım gerek. Lekin iş vekası yok. Şundak emez mi? Kandaklı bolsun, dedi Koznishev sözünü devam kılıp. Bugün hükününün bekle razı iken sen. Tolum razı men. Nait yuğan bir parça yanın çöpünü çepip tügettik. Meyeni uyadı acayip yakşı bir boy bilen tonuşup kaldım. Şunçilik yakşı ademken heyran kalı sen.

Dolayımı yazığı berip yazını ötküzüp gelgenin balıla üçün paydısı ba dep oylaytti. Bolup mu kızıl çıkkandın beri salametliki yakşı bolmayı kelevatkan kızı üçün yakşı idi. Onundan başka yana azırak vakit bolsu mu özünü daim kıynap kelevatkan hıl mı hıl horlukladın neyrak duratdi. Vakitlik bolsu mu yağatçı, belikçi, mozdoz digerlerinin kârz süyleşlerinin kutulup kalatdi. Yani bir terapi, onun özümü yezini yakış göretti. Yani tehi, Kitinimi apır almakçı boldi. Kiti yazdın otturulurda vətenge kaytattı. Doktor onunğa sudu davalın işini buyruğan idi. Kiti arşağında turup yazgan kitide, yazni balılık çağlarımını əsk salıdığan yer göşoğuda billi ötküzüştümü köngüllük iş bolmaz digen idi. Dəslepki küllerde yezi turmuşi dolliğa tolımı japalıq belindi. Balı çağlarda turğaçka yeza şehirdeki barlıq köngülsüz işladın hali. Turmuşi şehirdeki dek bayaşat emez. Gorgil dek bolsu mu erzançılık hem kolaylık. Hem nersi ba, hem nersi erzan, hem nersini tapkılı boludu. Balılağımı yakşı edip oylıgan idi. Lekin hazır bu yerge öyünün beşi bolup kelgendin kiyin, işlanın pütülley özü oylıgan dek emeslikini köydi. Ola kelgen künnün ətsi kattık yamğur yığıp, keçide dalan bilen balılağının öylerden yamğur ötüp ketti. Amalsız balılağının karvatlarını mehmanxanı öyge elip kırıştı. Tamak et berdiğen ayal tapmak kıyınğı düştü. Kalı sağıdığan ayalının gepidin karğanda, 9 seyirinin bir netisi boğaz. Bazıları yenili mozaylıgan. Bazıları qerip kalgan. Kalgallarının sütü az idi. Serik maymı yok. Hatta balılağı mı süt yetişme etti. Tuğum mu yok? Mekiyanını mı tapkılı bolma etti? Ahır bolmay, kerip kalgan bir horazını soyup, suda yağdı püşürüp yeşti. Öy tazdaydıgan ayalını mı tapkılı bolmadı? Hemmeli adam yan yok kazgılı keçken idi. Bir at tepkek bulup kaptıken, arvı ketip sırtkımı çıkış almaydı. Derya boyu ulağla çeylep resva kılıp etken ve yol terpi eçilip kalgan bolgaçka, suğu çüşüp yünü velişkımı bolmaydı. Piyadı menip ayınıp kelgidek mi yer yok idi. Malla kotandın çıkıp, emmi yerde pitrap yürettı. Korkunuşluk bir buka, Худы адамны үсідіған дәк өкіреп жүретті. Кейім асыдыған ішкапмы йоқ еді. Барларының ішіклері ем епілмайды. Алдыдың адам өз сыла ечіліп кететті. Чөгін тұңламы йоқ. Кірханыда кір юйдыған қазан мұ? Кейімләгі дәзмал салыдыған тақтаймы йоқ еді. Bir neç gün geçe dolli hatırcam turuş, aram eliş ornığa bu dehşet palaketlerge yol okup köp teşviş çekti. Köp tırıştı. Lekin eşnimige küçü yetmey, közlerge tınmay kilip duruvatkan yaşlarını zorugu tutup yürüdü. Bu yerinin gocidari eslide dervazıga karaydıgan adam idi. U mulayim, Hem kamlaşkan adam bolgaçkı mı? Obloniski'nin közüge ısık görünüp gelip, dervazı velliktin gocu darlıkı üstürüp koygan idi. Lekin, o dolli'nin derdigi derman bolmadı. Edisila amalım bolmadı. Bulağım anamışındak yaramaz hak. Dep duratdi. Hiç kandak yardan bəm etdi. Bu əhvalını onşaşqa amal yok dək idi.
Lekin başqa barlıq ailələrə oxşaş Oblonskiylarının ailəsi də mi közgə anç çeliqmaydığan, əmma nait kereklik və paydılıq bir adam çıxıb qaldı. O, Matryona idi. O, xanımının könlünü yasab, əm iş ornığı çüşüdü, yaxşılanmaydığan iş yox, dedi və işlani oldırmay, təmkillik bilən başlap getdi. Matryona dərru qocularının xotunu bilən yıqılışıb, birinci günüla qocular üçü akatsiya dərxinin tüyüdə çay içib oldurub, hər xil işla üstüdə məsləhətləşdi. Uzaqqı bamayla aşu akatsiya dərxi Matryonanın kulubuğa aylandı. Kulub əzaları qocularının xotunu, kənd başlıqı, işbicir gücü və Matryonadın tərkib tapqan idi. Şunundan keyin qiyinçilikla asta-asta azıyışqı başıldı. Bir həftədən keyin qiyinçilikla tügəb işla ornığı düşdü. Ögüzü remont qılındı. Aşbəz tepildi. Toxola setevelindi. Seyirla süt berdiğan boldı. Bağının qaşaları yasaldı. Yağatçı kır sıkıdığan əsvap yasap bədi. Şikaplağa ilməklə bekitilib, işikleri eçilib getməydiğan boldı. Yani kopal rəhbilən qaplangan dəzman siliş taxtısımı bab olub, şunun dinkiyen kızlarının xanısıdın dəzmal hidik etməydiğan boldı. Siz daim amalının yoxluğunu ilə dəyittiniz, əmdə qaran? Dedi Matryona dəzmal taxtısını körüstüb. Ula hətta ulağa ətrafını quruq ot çöplə bilən tosub yünüdüğən caymı yasab bədi. Birinci bulub o yerdə Lili yüyündü. Dolly'nin bir qısım arzusu əməlgi eşib, toluq xatırcan bulub ketəlməsi mu, ər halda rahat yezi turmuşuqı erişdi. Dolly altı balı bilən xatırcan bulalmaydı. Balılarının biri ağırıp kalsa, ikincisi mi ağırıp gelişka tayyarlı turatdı. Üçüncüsü ki ozuqluk yetişmese, törtüncüsü tuyuqsız terikkek, açıq yaman bulup kalatdı. Birden bolsa mı aram alıdığan vaqtları az idi. Lekin şu avarıcılık, şu təşvişle dolu üçün birden bir bəxt idi. Əgər şu işlə bolmağan bolsa, özünü yaxşı görməkdiğən erinin işlərini özü yalğız oylab oltırğan bolatdı. Gerçi balılarım ağırıp qalmasıydı dəb ənsirəb yürüydiğən. Balılarımı biri saqaysa, biri tərs alışıb, onu bolğıçıqa tügüməz azap əndişiləni elib kelavatqan bolsa mı? Balıları elib kelidiğən azıra xuşallıq mı? Şu azap endişillerini basıdığan məlhəm bolub qaldı. Bu xuşallıqla şunçilik kiçik idi ki, qum arısıdaki kepek oltunğu oxşaş közgü görünməkdi. Dolly xapılıq tartqan çağlarda dərdini qumnılı görətdi. Köngüllük çağlarda bolsa xuşallıqni, oltunnu görətdi. Әмді о езіда көңілсіз тұрмыш ішіде яшаватқанда, бұл құшаллықны пат-пат ес қылып тұрдыған болып қалды. Бәзі де балыларға қарап, жимжит олтырып кетәтті. Мән тоғыр қылмай ваты мән. Мән анысығы деп, ұланы бәклік қанытым астығы еліп кеті ваты мән. Дегенге өзіні қайыл қылыш қытырыш атты. Лекін онда қылмайды. Onunğa amalsız idi. Onun altı balısı bir-birdin umaq idi. Çırayları bir-birgi oxşumusu mu, əmma tepilmas yaxşı balıladın idi. Dolly ula bilən bəxtlik idi. Uladın pəxirli nətdi.

0: görüş hadisi mövcudken. İkincisi keyfiyat ameli. Kaynan ölkülük ösmü keserlikleri doktorhanesi Nerva Taşkı Keserlikler Bölümünün müdürü Song Xiaojun, selbi keyfiyatının ösmünün payda buluş, terakki kılış jarayanda naiti muhim rol oynaydığalıqını etti. Tadqiqatlardan ma'lum bo'lishicha, oshqozon raki, jigar raki, hatto bosh ichidagi yomon sifatlik o'sma qatorliqlar oson achchiqlanish, ichtarlik qilish o'zining kayfiyatini ziyoda bosolmaslik bilan munosabatlikkan. Uchinchisi yosh amili. Panjanxonun ko'rsatishicha, yosh bilan rak kesilining paydo bo'lishi aniq munosabatlikkan. Umumiy jihatdan aytganda, yoshning cho'ngishiga egishib, rak kesilining paydo bo'lishini sifatlab o'tishar ekan. Hatta şundaq deyişki buludu yaş rak kesilinin en mühim xatarlik amili. Ballar, börek anı hüceyri ösmüsü, nerva anı hüceyri ösmüsü, körüş torperdisi anı hüceyri ösmüsü qatarlıqlar, limfa kan işleş toqulmalardaki ösmüler, məsələn, ciddi dançılıq aqqan kesili, ciddi söznek aqqan kesili, limfa ösmüsü qatarlıqlarga teximi köp kırıptar buldigen. Çonlarda epitelia mənbəlik raklar köprək körüldigen. Məsələn, öpkiraki, tüzüşçeyraki, sütbizraki qatarlıqlar. Tötüncisi kesb amili. Panjanxa yana mundaq deb ko'rsatdi. Kasbning alohidaligi mo rak kesilining paydo bo'lishiga ta'sir ko'rsatdi. O'xshash bo'lmagan kasbning xizmat muhitida farq bo'ldi. Bu yoq ish turi bilan shug'ullanganlarning anilin bilan uchrashish fursati bir qadar ko'p bo'ldi. Anilin do'zaq rakini keltirib chiqarishi mumkin. Ko'mirkan, neft ximiya sanoati, polat tömir kasbi bilan shug'ullanuvchilar yil bo'yi ko'mir dozalari va aralashma chang to'zon hamda boshqa ziyonli moddalar bilan uchrashib va ularni sumirib, o'pkiragiga giriptar bo'lish xavfi nisbatan yuqori bo'ladi. Toshbaxta kan ishchilarining o'pkiragi va yomon sifatlik oriliq teri o'smisining yuz berish nisbati ham nisbatan yuqori bo'ladi. Do'ltimiz 1986 yilda toshbaxta kasbi bilan shug'ullanish keltirib chiqargan o'pkiragi va yomon sifatlik oriliq teri o'smisini kasbiy xarakterlik o'sma qatoriga kirgizgan.
1: Adaş et bağcığı bir 10 kilometre yürüyüp gelmedik.
2: Oy buludu, acem yakşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz dışarıdık adaş hazır, böyle çinikimizde biz dışarıdan bulduk bana.
3: Yeni bir kitim oynamdık. Peskütçe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu biz dışarıdık. Hazır çinik işte biz dışımız. Tağ çoğusu yeni bir az gayret kılsam da çıkıdıkken ben. İlgiri bikahçılıktı kart oynaydım. Hazır daim takı çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakşı yok git pardu.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.
0: Qadirlik do'stlar, yomg'ir ko'p yoqqanda chaqmoq chiqib, guldirmami guldirlab kishini qo'rqitadi. Undaqda chaqmoq rostdan shuncha qo'rqinchlikmi? Chaqmoq tomdan o'tib, odamga ziyon yetkazadi. Biz oldi bilan chaqmoqning nimaligi bilan tanishib chiqaylik. Chaqmoq chaqmoq chiqish va guldirmamining guldirilishiga aygishib paydo bo'ladigan bir xil kuchlik zarat qo'yib berish hodisasi. Chaqmoq paydo bo'lishining sharti guldirmamilik yomg'irlik bulutning jug'lanish va qutblishishidan iborat. Chaqmoq odatda kuchli konveksiyalik havorayi jarayoniga ergishib paydo bo'ladi. Undaqda chaqmoq qancha xil bo'ladi? Chaqmoq bulut chaqmoqi va yer chaqmoqi, ya'ni chaqmoq tushish deb ikki xil bo'ladi. Biz kundalik turmushda doim ko'radigan chaqmoq guldirmamlik yomg'ir buluti yer yuziga urgan chaqmoq bo'lib, yer chaqmoqi, ya'ni chaqmoq tushish deb ataladi. U bulutning to'silishiga uchramaydi. Bulut chaqmoqi odatda bulut ichida yuz beradi. Ko'z bilan ko'rilib bo'lmaydi. Chaqmoq uy ichiga kira olmaydi. Qurilish asbablari va kabellar, masalan, uyning toksimi, telefon simi, yiqilg'i gaz turbasi qatorliqlar imorat sirtidan kirgiziladi. Shu sababdan imorat sirtidagi aslaha va kabellar osonlik chaqmoqning zarbasiga uchraydi. Navoda o'shandaq ahvol yuz berib, bir qadar kuchli elektr magnit to'lqini yoki induksiyalik tok besimi va induksiyalik tok iqimi bu kabellarni bo'ylab uyga kirib qolsa, xatarlik ahvol ko'rilishi mumkin. Uy ichida qaysi xil chaqmoq soqish ko'p yuz beradi? Do'ltimiz odatda uy ichida ikki xil chaqmoq soqish bir qadar ko'p yuz beradi. Biri chiroq orqali chaqmoq soqish bo'lib, odamning zaxmlanishi hatto o'lishni keltirib chiqarishi mumkin. Yana biri quyosh energetik suv isitgichda hosil bo'lgan chaqmoq toki suv turbasi orqali uyg'izdan uyga kiradi. Agar odam dal shu vaqtda yuyinayotgan bo'lsa, chaqmoq soqish yuz beradi. Odamni chaqmoq soqishning qanday xususiyati bor? Nervini zaxmlantiradi. Odamning nervisi chaqmoq soqishdan zaxmlanganda nafasdan to'xtaydi. Yurakni zaxmlantiradi. Odamning yuragi chaqmoq soqishdan zaxmlanganda qon tumor spazmlanadi. Yurak soqish ajizlaydi. Og'ir bo'lganda soqishdan to'xtaydi. Ichki zaxm. Chaqmoq soqqanda sirtqi yuz zaxmlanmasligi, lekin bosh sunki sunadigan va ichki a'zolar zaxmlanganishlar yuz berishi mumkin. Guldirmamlik yomg'ir yoqqanda yon telefon ishlatishga bo'lamdi. Telefonun özü çaqmaq tartmaydı. Güldürmamılıq, yamğurluq küllərdə telefon ursumu xətir bulmaydı. Lekin, çaqmaq soğuş və qəs yüzbərgəndə tok iqimi adam bədindən ötüş bilən bir vaqtda yan telefondan ötüb, yan telefon sağan yançıq ətrapıdaki tiyerini köydürüb qoydu. Şuna, köpçelikdə, güldürmamılıq, yamğurluq gündə yan telefon işlətkili bulmaydı deydiğən xata düşünç payda qılıdı. Güldürmamılıq, yamğurluq gündə küllük tüsü bulandı. Adam əslədili yer yüzdün iqiz bulub, əgər küllük tüsü iqizliki texi maşudu. Bundaq boğanda çaxmaqni texmi asan cəlib qaludu. Şuna çaxmaq çaqqanda küllük tutmaslıq bulubmu, metal dayaqçılıq küllük tutmaslıq gerek. Güldürmamılıq yamğur yaqqanda qandaq qilish gerek? Aldı bilən özni daldı qaladığan bexətər orun tepiş. Əgər aldırab qalsa dərhal özünün boyu iqizlikini tüvəllidiş. İqiz orunda turmaslıq gerek.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik. Zər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik, xizmetim normdan eşib gitib, tügüşəli dəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş, qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

başkanı üstüye ilişikerek. Liu Peng ölüp ketkendin keyin onun ailesidikiler davamlıq tölem cevapkarlıqını üstüye ilişikerek. Lekin avtomobilga çıkanda Wang Xiaochang Liu Peng'nin haraq işkerlikini sezgen turup onunla nasihat kılıp tosmagan, ya ki avtomobildin çüşüp getmegen. Şuna hadisinin yüz berişi de onun mu belgelik cevapkarlıqı bar. Umumlaştırganda bu qetimki qatnaş hadisini mundaq bir tarap kılış bir qadar muvapiq. Hadisi sadır kılgan şopur asaslıq cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Avtomobilga çıkıp alğıcı Wang Xiaochang mu özünün səvəlliki üçün belgelik cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Səvəllikni balanız kılış prinsipi boyca Liu Peng ailesidikilerinin tölem cevapkarlıqını muvapiq yeniklitiş kerek. Cumhur Xalq Cumhuriyeti'nin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1217-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Ticarətsiz motorluq qatnaş vasitəsi qatnaş hadisəsi uçurab, şu motorluq qatnaş vasitəsiyə həqsiz çıxıb alğıcıqa ziyan yetkəndə hadisinin cavabkarlıqı şu motorluq qatnaş vasitəsi də bolsa, onun töləm cavabkarlıqını yenikletiş kerək. Lekin motorluq qatnaş vasitəsini işlətkücü də qəstəllik ya ki zor səvəllik bolğalları bunun sırtıda. Haksız çıkıp ilişkiye dair dilo misallarda, kanunda motorluk katnaş vasıtasını işletkücü de, kastellik ya ki zor severlik bulmasa, onun tölem cevapkarlıkını yeniklitişke boludakallıkı belgilengen. Bunda kılıç başkalarına hoşallık bilen yardım berişte yakşı ictimai ahlak adetini evc aldırışka paydalık bulup da kalmay, yine motorluk katnaş vasıtası işletkücünün avtomobilga çıkıp alğıcının bir hatırlıkıge muvapiq dikkat kılıç mecburiyetini ada kılışıga yetekçilik kılışkımı paydalık. Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun dinisi programımızı Muşyarda ayaqlaşdı. Programımızda muhariri, riyasetçisi, kırış türgücüsü Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Özəncan. Programımızda anlatılgan qismən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezitidin elindir.

Sevimli radio alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayrıtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hemen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Сүймүк достор, программабыз кайтып келдик. Бир жаш жигит мааллимден шундай маселет сурапты. Мен бу жыл 20 жашка кирдим. Менин тунжу кызматым китапканада практикант болушту. Лекин менче бунун эч кандай ахмият жок. Келгүсүмдүн сөз этишке мажбурат кыланбайман. Мага азыраак таклиф берген болсоңуз. Бул жагда мааллим шундай депти. 20 жашты эмне кылыш керек? 20 yaşta elbette okuştun sırt, işlep ancı mınca okuş pulunumu tepiş gerek. Ben 20 yaşımda bir kahvehanede işleydim. Bunun ahmiyeti var mı? Elbette var. Özünüz onun mena ata kılışınız gerek. Tamakhanede kaçıyışının ahmiyeti var mı? Elbette var. Oynayıp yapın. Acaba fakat çoğuşlarını kısıla onun ahmiyeti var bulamdı? Siz ahmiyeti bar narsalarni o'ylab yetadigan chog'da hayotingiz oxirlashadi. Bu to'g'riliq o'ylanib o'ltirishingizdan ma'nosi qolmaydi. O'qituvchi bilan o'quvchining mana bu qimmatli dialogidan shuni his qila olamizki, boshdan kechirganlarimizning qimmati va ahamiyatini turmush bizga bermaydi, balki o'zimiz tafakkur qilib o'ylab yetamiz. Hayotlik plan bilan bitmaydi, balki bir qadam bir qadamdan astoydilik bilan besilgan qadamlarni tashkil topadi. Demak, orzularimiz oldida ko'pincha vaqtda muhim bo'lgani natija emas, balki his-tuyg'u. Ana shu jarayon boshdan kechirgan kechirmish. Albatta, qimmatli his-tuyg'uni biz pulga sotib olmaymiz. Ammo boshdan kechirish orqali qimmatli tajribaga erishamiz. Barcha do'stlarimizga muvaffaqiyatning yor bo'lishini, go'zal kunlarning yor bo'lishini umid qilamiz. Qiynamizsa güzel naqshlarimiz hozirgi kayfiyatingiz uchun.

Ha, sevimlik dostlar, programımız devamlı şivatıdu. Bir adam bakende, o daim sırtkı çıkkanda uygu oğur kırıp gelişinin şundak ansıraydıken. Şunu bilen o ahırı mundak bir amal tepipdu. Yani öyünün sımsız torunun mehbi numarını içivetken. Şunu bilen her kıtım uygu kaytıp gelgende, on neç adamının yan fonunu kötürgeniçe uyunun aldı da zonzuyup olturduğunu körüptü. Bu hikaye azırak mubalığılaştırıp etken bozsa mı? Lekin bir kaydını düşündürüp verdi. Yani bazı meselelerini başka noktadan oyluğa vakitte neticesi okşaş bulmaydı. Şu an biz bazı meseleler yolukkanda akıllanılık bilen bir taraf kılıçını bilişimiz gerek. Anlıkçılarımızdan her bir günü kuşal keyfiyatta üssün, güzellikle git olsun. Kendi ondak bozsa güzel keyfiyatta nöbetteki nakşı kulak sanaylı.

Sevimlik anlıqçılar programımızın davamlaştırıvatımız. Bəzdə məşu turmuşumuzdaki bir qısım dostlarımızdı aptap pərəski oxuşdub qalımız. Turmuşdan ayt suyduğan, hər bir künügə ümit bilən qaraydıqan şu dostlarımızdı həmimiz yaxşı görümüz. Əni şundaq bir kişi xatırsıgı şundaq dəb yazıqan. Mən bugün ilgirkigi oxuşmayım mən. Mən şunu tonub yettim ki, əmiliyyətdə Adam ko'ngli nimini xohlasa shuni qilish kerak ekan. Buningdan keyin turmushdagi turli qulaysizliklardan xafa bo'lmay, hamma xafalikni kallamdan neri qilib, umidvorlikni o'zimga hamroh qilaman. Muvaffaqiyatni o'zimga belgi qilaman. Men bugun ilgirkiga o'xshamayman. Men shuni to'lib yetdimki, vaqt eng qimmatli boylik ekan. Shunga men keladigan har bir kun, har bir minutni qadrlab, qanoatsizlik Bizarlık, uğurluk okşaş, naçar illetlerinin kalbimini çirme velişiğe yol koymayım ben. Bugün ben ilgirkigi okşumayım ben. Ben şunu tonup yettim ki, bugün birlik etim geledikken. O kesse mengü kaytip kemmeydikken. Çoğu men balılaç kuşallık ve bahatturlaçı cesaret bilen bugününü çin tutup, onun hayatımdaki en ahırkı bir günde kadirlep, o teki kolumdan ketmeste, Söygü muhabbette onu bezeyim. Bugün ben ilgirkigi okşumayım. Ben şunu tonup yettim ki, yıkılış korkunuşluk emezken. Korkunuşluk kayıt tutanmazlıkken. Şunun aşkına ben hayatım tecrübeleri tolgan taktırdım o, ilgirk severlikim bilen üzümünü çüşep koymayım. Turmuşta mağlubiyet sahi taşlap turgan taktırdım o, ilgirki umutsuzluklarım bilen üzümünü çüşkülleştirip koymayım. Belki uladın savaq elib, kemçiliklerimini tüzdüm ben. Bugün ben ilgirkigi okşumayım ben. Ben şuna tonup yettim ki, muhabbetsiz Adem bütün dünyayı iyi boğan taktırdı mı, ama namarat boladı ki. Muhabbetlik Adem gaday boğan taktırdı mı, yanılı bayi saplındı ki. Şunu ben muhabbetim bilen üzüm söygen ve mini söygenlerge cevap kaydır ben. Yerip çarıtsam mı, uyumdikilerge emra bulu ben. Şim aldıraş bozsa mı, vakit çıkırıp, hizmettaşlarım bilen, dostlarım bilen, Birdem yerimden moğduşumen, esralışımen. Kıskısı, ben bugün ilgirkigi okşumayımen. Söyümlük dostlar, bana bulanın emmiz aktif inirge. Tepekkürünü aktif terepki tatiş bir usulü. Bu vaxtım o, köp kitapla çıktı o. Dünyadaki en uluğ mal satkıcı, dünyadaki en uluğ mal satkıcının davamı diyen o Mandino'nun ki kitapları. Bu kitaplarını ben okuyan, bu kitaplarda məqsəd sizin yoşurun eninizini pərviş qilib, aktif təpəkkür qıldığan adamı aylandırış. Muşu cümlələmi, şu kitaplardaki cümlələrdən oxşaydı. Şuna, hər bir dostlarımızda manımışında aktif pozisiyanın buluşunu ümit qilimiz. Hər bir könülsüz işqa özünü bir aram qınmay, təpəkkürünü hər vaqt pərviş qıb duruş gerek. Güzel tavsiyelerimiz

Sevimli radyo anlıkçılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli demleri bana bu şeyde ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldı da turu atı men. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmayı sile. Eğer programlarımızı vaxtıda anlayamayı kalan bozsanla, stansımızın radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte kalıgançı anlısanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bekhtiyar Turbi, mikrofon aldı da silahın dostunla Abdursul Abdurayım.

0: Hörmetli radyo dinleyiciler, bugün 2026 yılı 7. ayın 25. günü Şembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayınız. Ben Güzel Nuruzi.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler, ben Bahtiyar Turdi. Bu kadimki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping'nin teklifine binaen Slovakya Zungtungi Cungo'da devlet işleri ziyareti buludu. EU'nun terakiyat tecrübesinin ilham mavzuluk yürüyüşlü haberimizden tez üsüvatkan balığa çoğrak kiyim keydürüş kerek digen kısmı. Gongan organları tüzeşini küçeytip, halkının amallığını koğdap, terakiyatını ilgiri sürüp, 15. 5 yılını yakşı başlaş üçün bütün küş bilen mulazimet kılıdı. Şincan'a nişallık yardım veriş Şincan'ın yukarı süpetlik terakiyatı türtki boldu. İran, Amerika armiyasının otları şerikteki nurgun devlet çigirisi içindeki nişallarına zərbi bərgeldiğini etdi. Amerika, İran bilen söhbetlişi vatqallığını, hərbi zərbi veriş salmığını zor aytışını, çetki qaqmaydıqallığını etdi. Əmdi deyiktanla, xəbərlerimizden təpsili məzmullurdu bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinpingin təklifi binaən Slovakiya Zungtungi Pellegrini 7-ci ayının 27-ci günüdən 29-ci günügəcə Cungoda dövlət işləri ziyarət edib oludu.
1: Stansımız xəbəri. EU Cəjangın islahat içivit işlərinin ixcam kartinisi. 20 il ilgiri Cəjang ölkəlik partkomunun şujilik vəzifəsini ötəyətqan yoldaş Xi Jinping EU'nun terakiyat tecrübelerini çoğunluğu yakınlayıp, hükümet başkuruşu tigişliklerini yakışı başkurup, koyu bitişki tigişliklerini koyu bitip, hükümetin ibaret bu şekillik kol bilen, bazardın ibaret bu şekilsiz kolunu organik birleştirişini işgaşırış kerek. Bu, EU'nun terakiyat tecrübelerinin mühim mezmullarının biri dep görsetken idi. İki kolunun birleşişi EU'ya kandak özgürüşlerini elip geldi. Kelgüsüge yüzlengende kanda kılganda bazar ünümlik buluş, hükümet kabul buluşunu tekim yakşı işe şürüp, yukarı süpetlik terakiyatını puhtı kadem bilen uzakça olgı silcet kılı buludu. Tövende EU'nun terakiyat tecrübesinin ilham mavzuluk yürüyüşlü haberimizden tez yetili batkan balığa çoğrak kiyim keydürüş kerek digen kısmını altımız. Yakında EU'da Şanghay'ı barıdığan Tunci Çigra halkıgan elektronluk soda tez süratlik yolu içildi. Mallar EU tamujnisinin təşürüştün ötkendikin Şanghay Pudun xalqıra aerodromudun bütün dünyağı yetkizildi. Cajan ülkesi EU şehri Suca Soda Çeklik Şerikti'nin Eşya Obroti Direktori Ding Taibin mundaq dedi. Avrupalı xeridarlarımız ilgiri malını bir aydın köpürek vaxtta tapşırıp alalaydı. Lekin hazır asasen bir neç kündülü tapşırıp alalaydıgan boldi. Bugünkü EU'nun dünyadaki 230'ını artıq devlet ve rayon bilen soda alaqısı var. Ama 20 neç yıl ilgiri EU'da taşkı soda kılış asan emesiydi. 2002 yılı EU'a soda kılgılı kelgen Nepallıq sodiger Beşunu bu ayakta çoğunkur təsiratı ige. Beşunu mundaq dedi. Eyni çağda EU'nun çetel meblağı bilen karxanı kuruş salayeti yok idi. Şuna bizden toxtam imzalaş salayetimiz yok idi. EU'da yine vizi becergili bulmaydı. Bek avarçılık idi. Cajan ülkesi EU şehirlik partikom işhanısının şu çağdaki muavin müdiri Mao Shanghong əsləb mundaq dedi. Eyni çağda EU'da soda kılış üstel aslıda lelek uçurganı okşaydı. Naidarıcılık şehir buluş süptü bilen, EU öz aldığa tamujunu təsikılısı bulmaydı. Çigirdin kiriş çıkışını başkuruş idarisi təsikılısı bulmaydı. Aparat ve hukuk dairesinin yetersizliği tüpeylidin, adem, mal, pul qatarlıq birkançı mühim amil təsir uçurdu. EU'a köp qıtım kilip təşürüp tətqiq kılgan yolda Xi Jinping, EU'nun tərəqiyatı doş gelgen törlük tüzülmə, mexanizm tosalğularını səzgürlük bilen yes kıldı. Xi Jinping mundaq tep görsətdi. Bu xuddi bir bala çoğ bulup 18 yaşlıq yigitke aylanğandı mı, yana 6 yaşlıq balının kiyimini keydürüp koyğanğı oxşaşış. Şuna tərəqiyatının ilgiri sürülüşüge əgişip, ularga hukukunu kenaytı siyasi beriş gerek. Yolda Xi Jinping tez üsü atkan balığa çoğrak kiyim keydürüş kerek degen bir eğiz söz arkılıq hakikatini içip berdi. базар тәрәқи қылып отыды. Түзім чоқым етіш меніш керек. Yolda Xi Jinpingning turtkisida bir yilgi yaqin cho'nqur tadqiq qilib dalillash orqali 2006 yili 11 joyda Zhejiang o'lkasi Yiwuning huquqini kengaytirish siyosatini rasmiy yo'l qo'ydi. Orqadan Yiwuga tunji turkimda 400 turlikdan ortiq huquq berdi. Zhejiang o'lkasi Yiwu shaharlik hukumat ishxonasining shu chaqdagi muavin mudiri Yu Shujun munularni bildirdi. Huquqni kengaytirish islohoti Yiwuning taraqqiyot muhitini zo'r darajada yaxshiladi. Chet el savdogarlarining tizimga oldirishini biz Yiwuda tasdiqlay olamiz. Tasdiqlash, mulozamat qilish, nazorat qilib boshqarish qatorliqlar yaxshi amillashsa, qolgan tijorat, yangilik yaratish, raqobatni keng bozorning dodil sinoq qilishiga topshirib berib, qurollarning ijodchanligi, tasavvur kuchi Tunji ijod qilish ro'yini to'liq joriy qildirg'ili bo'ladi. Hukumatning shakllik qo'li bilan bozorning shaklsiz qo'li organik birlashtirilib, ushoq tovarlar bozorining hayotiy kuchi urg'utildi. Yo'lda Xi Jinpingning yetakchiligida Yiwu islohot orqali ikki qo'lni organik birlashtirish ustida davomli izlandi. Ushoq tovarlarning eksport turi ko'p, miqdori oz. Bir sodida doim necha 10 xil tovar bir yuk sandug'iga qochilindi. Har bir xil tovar tamojnaga tashirishga ma'lum qilinadi. Pervod rasjoti qilinadi. Boj qaytarildi. Ammo sodining tez sur'atda eshishiga egishib, xalq ko'p bo'lish, tamojnadan o'tkazish osti bo'lish, pervod rasjoti qilish qiyin bo'lish qatorliq masalalar o'tira kichik mikro korxonalarni qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Yiwu shahri tuzilma mexanizmidagi to'salg'ularni tugatish uchun 2011 yili davlatning xalqaro savdo universal islohotini sinoq qilish vazifasini ustiga olib, mamlakat bo'yicha noy tavasida tunji qanot yedirilgan davlat darajalik universal islohot sinoq nuqtasiga aylandi. Zhejiang o'lkalik taraqqiyot va islohot komiteti universal gavda islohoti boshqarmasining shu chaqdagi boshlig'i Wang Jingjun mundaq dedi. Ayni chog'dagi ahvoldan qaraganda, Yiwuning xalqaro savdo universal islohotini sinoq qilish

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Yolga çıkalmayı batkan kimyevi oğutuş parahutu. Uzunguçı davamlaşkan ıslık dolgun. Tuyuksuz küşke igi bolgan eksport kılışını çekleş buyruğu. Yıkın kıbır mezgilde bir qatar vakalar girelişip dünyanın açlık bir hatalikige körünerlik iniksizlik ilip gelişi mümkün. En yeni sallık malumatı körüstürüşçe, dünya boyunca açlık bazı 2022 yıldaki yukarı noktadan körünerlik tüverligen. Lekin Hormuz boğazı

Amerika Cihangirlikke karşı durup Çavşengi yardan biriş uruşunun ulu galibisi Cungu halkı orundan desturgan diken dünyanın şarkıda kat götürgelikinin hitap namısı. Cungha milletinin ulu gülünüşkü yüzlen geldikinin muhim abidisi bulup, Cungu ve dünyaya nispeten zor hem çonkur ehmiyetki iyi. Bu uruş arkalık Cungu halkı tacavuzcularının devlet dervazımız gıcı bizip gelip, Yeni Cungu'nu büyüşküdülü ucuhtırı ve suikastını tarmar kıldı. Bu, bir muş atmak bilen, yüz muştun saklanmak digerlik bulup, Cihangir'la Yeni Cungu'yu korallık ucum kılış kıpetin almas boldı. Yeni Cungu, kaddini hakiki Ruslu aldı. Bu uruşta, ziminimizin tınış amallıkı ve devletimizin hatırı cemlikini kolu keltürüp, Cungu halkının zoravalladın korukmaydıgan Polattek iradesini toluk namayan kıldık. Bu uruş arkalık Cungu halkı yakınkı zamandın boyanki başkılığı bozak buladıgan, halkının çırayı kırıp iş gördüğün yüzyıllık arnumusunu üzülkesil yuyup, Şarkı Asya kesel körpüsü diyen kalpağını üzülkesil çörüp taşıldı. Cungu halkı hakiki türde kadını kerip ruhlandı. Bu uruşta Cungu halkının royi ve xısıltını urgutup, Cungu halkının bir niyet istipaklaşıdığan kaysırana xısıltını toluk namayan kıldık. Bu uruş arkalık Cungu halkı tacavuzcularını mağlup kılıp, bütün dünyanı zilzilige saldı. Yeni Cungu'nun Asya ve halkıra işladiki muhim oranını tiklep, Yeni Cungu'nun çoğun devletlik oranını namayan kıldı. Bu uruşta bütün dünyanı Cungu'ya yeniçe nazar bilen karaydığın kılıp, Cungu halkının dünya tınıştıkını koğdaştaki katli iradesini toluk namayan kıldık. Bu uruş arkalık halk armiyesi uruş ceryanda uruş kılışını ügünüp, uruş kılgan sırı kayserleşip ve küçüyüp, mühim herbi tecrübeye erişip, yakka armiye türüdün armiye kısım türü toluk bolgan birikme armiyeye aylınıp, Devlet müdafiyesi ve armiyanın zamani verişini zor derecede ilgiri sürdü. Bu uruşta, halk armiyesi cengvarlık arkalık dünyanı zilzilige keltürüp, dadıl uruş kılıp, cezmen galbi kazanıdığan cesaretini toluk namayan kıldı. Bu uruş arkalık, ikinci dünya uruşu ayaklaşkan dinkiyinki Asya, hatta dünyanın stratejik endisi çonkuru yaratılıp, dünyadaki ezilgücü millet ve halkının Milletning mustaqilligi ve xalqning ozodligini qo'lga keltirish yo'lidagi haqqoniy ishlarga intayin zo'r ilhom berilib, dunyoning tinchligi ve insoniyatning taraqqiyot ishlari kuchli ilgari surildi. Bu urush Polattek paket orqali dunyo ahligi shuni uqtirdiki, har qanday davlat, har qanday armiya qanchalik kuchli bo'lishidan qat'i nazar, agar dunyoning taraqqiyot iqimiga qarshi maydonda tursa, Küçlülükkigi tayinip acizlanıp bozak kılıp, ikimgi karşı yol tutup, tacavuzcılık ve kengaymicilik kılsa, mukarar halda baş közü kanğı boyuludu. Bu uruşta, hakkaniyetinin zoravallık üstüdün cezmen galbi kılıdıgalıkı. Tınışlık ve terakiyatının tosuvalgılı bulmaydıgan tarihi ikim işkeliki yeni bir kitim ispatlandı. Amerika Cihangirliki karıştırıp Çavşengi yardan biriş, dehşetlik uruşu da, Tahırman Cungu halık pidayı kısmı, vatan ve halıkının menfaatini hemmedin ala biliş. Vatan ve milletinin izzet hürmeti üçün pidakarlık körsütüştek, vatanperverlik ruhi, baturluk ve kayserlik bilen ilişip, can pidakılıştek inkılabi kahırmanlık ruhi, japa muşakkatın korukmay

جوشقون جەڭگىۋارلىقنى باشتىن ئاخىر ساقلاشتەك ئىنقىلابىي ئۈمىدۋارلىق روھى. ۋەتەن ۋە خەلق يۈكلىگەن بۇرچنى ئادا قىلىش ئۈچۈن مەردانلىق بىلەن ئۆزىنى بېغىشلاشتەك ئىنقىلابىي ساداقەتمەنلىك روھى. ئىنسانىيەتنىڭ تىنچلىق ۋە ھەققانىيەت ئىشلىرى ئۈچۈن كۈرەش قىلىشتەك ئىنتېرناتسىيونالىزملىق روھنى باشتىن ئاخىر جارى قىلدۇرۇپ، ئامېرىكا جاھانگىرلىكى قارشى تۇرۇپ چاۋشەنگە ياردەم بېرىش ئۇلۇغ روھىنى ياراتتى. ئامېرىكا جاھانگىرلىكى قارشى تۇرۇپ چاۋشەنگە ياردەم بېرىش ئۇلۇغ روھى زامان ۋە ماكاندىن ھالقىغان، مەڭگۈ ئۇرغۇپ تۇرىدىغان روھ. ئۇنى مەڭگۈ داۋاملاشتۇرۇش ۋە ئەۋلادمۇ ئەۋلاد ئەۋج ئالدۇرۇش شەرت. دەۋرنىڭ قانداق تەرەققىي قىلىشىدىن قەتئىي نەزەر، بىز زورلۇق زومبۇلۇقتىن قورقمايدىغان، زوراۋالىققا قارشى تۇرىدىغان مىللىي خىسلىتىمىزنى تاۋلىشىمىز كېرەك. 70 يىل ئىلگىرى جاھانگىر تاجاۋۇزچىلار ئۇرۇش ئوتىنى يېڭى جۇڭگونىڭ ئىشىك ئالدىغىچە تۇتاشتۇرغان ئىدى. جۇڭگو خەلقى تاجاۋۇزچىلارغا مۇئامىلە قىلىشتا ئۇلار بىلەن ئۇلار چۈشىنىدىغان تىلدا سۆزلەشمىسى بولمايدىغانلىقىنى چوڭقۇر چۈشىنىپ يەتتى. ئۇ بولسىمۇ ئۇرۇشنى ئۇرۇش ئارقىلىق توختىتىش، قورالغا قورال ئارقىلىق تاقابىل تۇرۇش، غەلبە ئارقىلىق تىنچلىق ۋە ھۆرمەتكە ئېرىشىشتىن ئىبارەت. جۇڭگو خەلقى چاتاق تېرىمايدۇ، چاتاقتىن قورقۇپمۇ قالمايدۇ. ھەرقانداق قىيىنچىلىق ۋە خەۋپ خەتەر ئالدىدا پۇت قولى تىترىمەيدۇ، قەددى پۈكۈلمەيدۇ. جۇڭخۇا مىللىتىنى ھېچكىم قورقۇتالمايدۇ، غۇلىتىۋېتەلمەيدۇ. دەۋرنىڭ قانداق تەرەققىي قىلىشىدىن قەتئىي نەزەر، بىز ھەممە بىر نىيەتتە بولىدىغان، بىر ياقىدىن باش چىقىرىدىغان مىللىي كۈچىمىزنى مۇجەسسەملىشىمىز كېرەك. ئامېرىكا جاھانگىرلىكى قارشى تۇرۇپ چاۋشەنگە ياردەم بېرىش ئۇرۇشىدا، جۇڭگو خەلقى ۋەتەنپەرۋەرلىك بايرىقىنىڭ چاقىرىقىدا دۈشمەنگە قارشى بىر سەپتە تۇرۇپ، بىر نىيەتتە ھەمكارلىشىپ، دۇنياغا جۇڭگو خەلقىنىڭ قۇدرەتلىك كۈچىنى تونۇتتى. دۇنياغا ھازىر جۇڭگو خەلقى تەشكىللىنىپ بولدى، ئۇنىڭ چىشىغا تەككىلى بولمايدۇ، ئۇنىڭ چىشىغا تەگسە ئىشتىن چاتاق چىقىدۇ دەپ ئېنىق بىلدۈرۈپ قويدى. دەۋرنىڭ قانداق تەرەققىي قىلىشىدىن قەتئىي نەزەر، بىز پىداكارلىق كۆرسىتىدىغان، ھاياتلىق ئۈچۈن ئۆلۈمدىن باش تارتمايدىغان مىللىي جاسارىتىمىزنى يېتىلدۈرۈشىمىز كېرەك. چاۋشەن جەڭ مەيدانىدا پىدايى قىسىمنىڭ ئوفىسېر ئەسكەرلىرى كۈچلۈك ھەم ۋەھشىي دۈشمەنگە يۈزلىنىپ، ناچار ۋە رەھىمسىز جەڭ مۇھىتىدا جان پىدا قىلىپ، ئىسسىق قان تۆكۈپ، قورالى ئاز، ئىرادىسى كۈچلۈك قوشۇن ئارقىلىق قورالى كۆپ، ئىرادىسى ئاجىز دۈشمەن ئۈستىدىن غالىب كېلىپ، يەر جاھاننى زىلزىلىگە سالىدىغان ئىنتايىن تەسىرلىك قەھرىمانلىق داستانىنى پۈتتى. پىدايى قىسىمنىڭ ئوفىسېر ئەسكەرلىرى يامغۇردەك يېغىۋاتقان ئوققا قارماي باتۇرلۇق بىلەن ئاتاكىغا ئۆتتى. شىددەتلىك بومباردىماندا ستىكامنى چىڭ ساقلىدى، مىلتىق ستوۋۇلنى كۆكرىكى بىلەن توستى، بەدىنى بىلەن ئادەم شوتى ياسىدى، پارتلاتقۇچ بوغچىسىنى قۇچاقلاپ، پارتلىتىش تۇرۇبىسىنى كۆتۈرۈپ دۈشمەن ئارىسىغا بۆسۈپ كىردى. ئاشلىق ۋە سوغۇققا بەرداشلىق بېرىپ زادىلا چېكىنمىدى، بەدىنى ئوت كۆيسىمۇ مىدىر سىدىر قىلمىدى، دادىللىق بىلەن ھاۋا بوشلۇقىدا نەيزىۋازلىق قىلدى. ئۇلار ئارىسىدىن ياڭگىنسىز، خۇاڭ جىگۇاڭ، چوۋ شاۋيۈن قاتارلىق 300 مىڭدىن ئارتۇق قەھرىمان تۆھپىكار ۋە 6 مىڭغا يېقىن تۆھپىكار كوللېكتىپ مەيدانغا كەلدى. قەھرىمانلار كەينىمىزدە ۋەتەن بار، ۋەتەن ۋە خەلقنىڭ تىنچلىقى ئۈچۈن بىر قەدەممۇ چېكىنمەيمىز دېيىشتى. بۇنداق جاسارەت دۈشمەننى قاتتىق قورقۇتتى، يەر جاھاننى لەرزىگە سالدى. دەۋرنىڭ قانداق تەرەققىي قىلىشىدىن قەتئىي نەزەر، بىز توغرىلىرىنى ساقلاپ يېڭىلىق يارىتىدىغان، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەيدىغان مىللىي ئەقىل پاراسىتىمىزنى ئۇرغۇتۇشىمىز كېرەك. دادىللىق بىلەن يېڭىلىق ياراتقانلار ئىلگىرىلەيدۇ، ماھىرلىق بىلەن ئىجاد قىلغانلار غەلىبە قىلىدۇ. پىدايى قىسىمنىڭ ئوفىسېر ئەسكەرلىرى ناتونۇش جەڭگاھ، ناتونۇش دۈشمەن ئالدىدا سەنمۇ بىلگىنىڭچە ئۇرۇش، مەنمۇ بىلگىنىمچە ئۇرۇشىمەن، سەن ئاتوم بومباڭنى ئېتىۋەر، مەن گرانىتىمنى ئاتىمەن دېگەندە چىڭ تۇرۇپ، جانلىق ھەرىكەتچان ئىستراتېگىيەلىك تاكتىكىنى ۋايىغا يەتكۈزۈپ جارى قىلدۇردى. ھەر قايسى تەرەپتىن كەلگەن خەۋپ خەتەر ۋە خىرىس، تۈرلۈك قارشىلىق ۋە بېسىم ئالدىدا
Jongo xalqi aman taqqı yoluqsa yol içip, deryağı yoluqsa körük silip, aman qaltıs əqil parasti və baturluqını namayan qılıp, cəsarət bilən yol içip ilgirləp, qan keçip yol açdı. Amerika jahangirlikka qarşı turup, Çavşenge yardan beriş urişi qalbi qılğan 60 neçe yıldan buyan, Jongo Komünistik Partiyasının küçlük rəhbərliki de, Jongo'da mislisiz zor tarihi özgürüşlə boldı. Jongo'ça sosyalizm yeni dəvir kirdi. Jongho milleti orundun dəsturuş, beyiştin kudret tepişki ötüştek ulu qalqışını kütü aldı. Bugün biz, 200 yıllık küreş nişanını işqaşuruşunun tarihi kesişi noktası duruatımız. Umumüzlük allıq cemiyet kurup çıkışının gelbüsünün kolgi keltürüş aldı duruatımız. Sosyalistik zamani vil aşkan devletini umumüzlük kuruşunun istihbalı parlak. İlgirleş yolu onuşluk boliyi vermeydu. Biz Amerika cahangirlikki karıştırıp Çavşengi yardan bir iş uğruşunun cephalık musabisi ve uluq gelbüsünü esti çın saklap, dadırlık ve mayırlık bilen küreş kılıp, kıyınçılık karmayı ilgirlep, kayserlik bilen algı besip, yeni devir Jongo'ça sosyalizm uluq işini üzlüksüz algı sızıtışımız kerek. Uluq gelbini esti çın saklap, uluq işini algı sızıtış üçün Jongo Komünistik Partiyasının rehberliki de çın turup, partiyeni tekimi kudretli kılıp tavlap çıkış şart. Amerika cahangirlikki karıştırıp Çavşengi yardan bir iş uğruşunun ulu gelbisi şunu yeni bir kıtım ispatlıdı ki, heşkandak bir siyasi küç, Jongo Komünistik Partiyası okşaş, milletini güllendiriş ve halkını bəxtki eriştiriş yolu da, kan töküp kurban beriştin yanmay, boşaşmayı tırışıp küreş kılıp, milyonluğun ammını iştipaklaştırıp ve uyuşturup, gelbi kırıp üzlüksüz ilgirligen emez. Biz əsli məqsədini unutmay, buruşunu əsti çın saxlap, özü üstüde inqilab qılış royu arqılıq, partiya quruluşudun ibarət, yeni ulu quruluşunu umumüzlük algı söz etib, partiyanın siyasi rəhbərlik qılış ixtidarı, ideyəni itəkləş ixtidarı, ammını təşkilləş ixtidarı, cəmiyyətki çakırı qılış ixtidarını üzlüksüz aşırıdığalı bolsaq, çoxum partiyanı başdın axır Jongo xalqının ən işəncilik, ən müstəkkəm tayancığı aylandıralayımız. Uluq qəlbini əsti çın saxlap, uluq işini alğı sözlətiş üçün xəliqnin mərkəz qılışdı çın turub, həmmi də xəliqni közləş, həmmi də xəliqqı tayiniş şərt. Tarixni xəliq yaratqan. Jongo Komünistik Partiyasının küş mənbəsi, xəliq armiyasının küş mənbəsi xəliqdə. Biz can dil bilen xalq üçün xizmet qilish tüp məqsədi çın turup, xalqning mənfəətini közləb, xalq üçün məsuliyyətini toluq ada qilib, xalq üçün məsuliyyətini zimmiga elib, xalqning güzel turmuş istikini başdan axırı özgərməz kurash nişanımız qilib, partiyaning xalq ammisi bilen bolğan qan bilen göçtek munosibetini başdan axırı saqlışımız kerak. Biz başdan axırı xalqning meydanını çın turdigan xalqni hammidan a'lo biladiganlar bo'lsak, yengilmas qudratli kuchni cho'qim urg'ita olamiz. Jongho millatining ulug' gulinishini amalga oshirishning sarxil sayibisini cho'qim uzluksiz bitalaymiz. Ulug' qalbini asti ching saqlab, ulug' ishni olg'i siljitish uchun iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni olg'i siljitishda ching turib, davlatimizning universal kuchini uzluksiz zo'raytish shart. Arkada kalganla bozak boludu. Terakki tapkandıla kudret tapkılı boludu. Yeni Jongo kurulgan 70 neçe yıldan bu yan, devletimiz terakki tapkan devletle neçe 100 yıldı biz bütken terakkiyat musabısını neçe 10 yıldı tamamlap, bütün dünya köz tükküdek terakkiyat möcüzlerini yarattı. Növette devletimiz yeni terakkiyat baskıcı kadem koyuşu aldı duruvatıdı. Biz yeni fırsat, yeni hırs aldı da, beşini bir gavda kılış umumi oralaştırmasını bir tutaş alığı sılcetip, tört umumüzlük strategiyelik oralaştırmasını mas alığı sılcetip, hatti tevrenmey, yeni terakiyat ideyasını izcillaştırdıgan, yeni terakiyat endisini berpa kıladıgalı bolsak, tekimi yukur süpetlik, tekimi önümlük, tekimi adil, tekimi imkaniyetlik sıcil, tehimi bir xatar taraqqiyatını çoxum işqa aşırıb,
dünyanı heyran kaldırgıdek tehimi zor möcözlerini üzlüksüz yartalayımız. Uluğ qalbini əst için saxlap, uluğ işini alığı sildetiş üçün dövlət müdafiyesi ve armiyanın zamani bilişini tez alığı sildetip, xalq armiyasını dünya boyunca birinci qatarı turduğan armiya qılıp, umumüzlük kurup çıkış şart. Kudretlik armiya bolmasa, kudretlik vətəmi bolmaydı. Jungoça sosializmde çın turuş ve onu ravajlandırışta terakiyat bilen xavpsizlikni, devletni beyitiş bilen armiyanı kudret tapturuşunu bir tutaş pılallaş şart. Yeni devirdeki partiyanın armiyanı kudret tapturuş ideyesi ve yeni devirdeki her bir stratejiye fangcinini izcillaştırıp, partiyanın halk armiyası gibi olgan mutlak rahbarlıkı da kılç tevrenmeyi çın turup, armiyanı siyasi cihetin kuruş, armiyanı ıslahat arkalık kudret tapturuş, armiyanı pen teknika arkalık kudret tapturuş, armiyanı ixtisasla arkalık kudret tapturuş, armiyanı kanun boyunca idar kılış çın turup, devletin iyilik hukuki, xavpsizliki ve terakiyat menfaatini qoğdaş stratejilik iktidarını umumüzlük öztürüp, yeni devirdeki xalq armiyasının burcu vazifesini tehimi yaxşı ada kılış gerek. Biz devlet müdafiyesi ve armiya kuruluşunu devir bilen tən ilgirleyen halde küçeytip, partiyanın yeni devirdeki armiyanın kudret tapturuş nişanı qarap, çoğun kadem bilen ilgirleydi qalı bolsaq, Cumhur milletinin uluğ gölünüşünü əmelge aşırışını çoğum tehimi küçlük stratejilik terekki iyi kılalayımız. Uluğ qalbini əst için saxlap, uluğ işini alğı sızıtış üçün dünya tınışlıqı ve haqqaniyliğini qoğdap, insaniyet təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqa türütkü boluş şart. Cumhur milleti əzəldin fəzilətli kişilər bilen yıqılışıp, qoşunla bilen dostanı ötüş ideyasiga əməl qıp gəldi. Jongo məsuliyyətcan çoğun dövlət bolu süpüti bilen tınışlıq, tərəqiyat, adıllıq, həqqaniyliq, demokratiya, erkillikdən ibarət pütkül insaniyyətki ortaq qımməti çıntırıp, ortaq kinişiş, ortaq bərpa qılış, ortaq bəhrəman buluşdən ibarət dünyavi idarə qılış qarışıdı çıntırıp, tınış tərəqiyat, uçuk terakiyat, hemkarlaşma terakiyat, ortak terakiyat yolu da katli tevrenmeyi mağıdı. Tiniş terakiyat yolu minişti çıntırıp, her kaysi devlet halkı bilen birlikte insaniyet təqdiri ortak gevdisi bərpa kılış türütkü bolu dağalı bolsaq, insaniyetinin tinişliği ve terakiyatının güzel kelgüsünü çokum kütüv alalayımız. Dünya, her kaysi devlet halkının dünyası. Dünya duş gelgen kıyınçılık ve hırslağa her kaysi devlet halkının japa müşakkatı belli bulup, kol tutuşup takabül turuşuğu doğru kilidu. Tiniş terakki kiliş ve hemkarlaşıp ortak paydı ilişle hakiki doğru yol. Bugünkü dünyada yak terapçilik, korukçılık, çekidin aşkan şahsi menfaatperestliknin her kandaki zadılı akmaydı. Kahtı soğutu kiliş, kamal kiliş, çektin aşkan bizim işiltiş usulunun her kandaki zadılı akmaydı. Öz bilgen senemgi desseş, özünü kaltıs çağlaş kılmışı. Zomigerlik, mutahemlik, zoravalı kılmışının her kandaki zadılı akmaydı. Zadi akmaylı kalmastın, ahırda, mukarrer halda alaketki başlaydı. Jungu, ızçıl, müdafiyelik devlet, müdafiye siyasetine emel kıp geldi. Jungu armiyesi baştın ahır dünya tanıştığını koldaydıgan müstekkem küşpop geldi. Jungu mengü zomiger bulmaydı. Kineymiçilik kılmaydı. Zomigerlik ve zoravallık siyasisiga katti karıştırdı. Biz devletimizin iyilik hukuki, xavpsizliki ve terakiyat menfaatinin ziyan uçuruşuğa hergiz karap durmayımız. Erkandak adem, erkandak küşünün vatanımızın mukaddes zeminiga dahil taarruz qilishi ve onu parçalishiga ergiz yol qo'ymaymiz. Mushundaq eğir ahval yuz berib qolsa, jungo xalqi jazman qaqshat qush zarbi berdi. Biz 70 yil ilgirki Amerika jahongirligiga qarshi turib,
Çavşengi yardan biriş uluk uruşunu əsləb, Nurgun yeni tarihi alahidliki ige uluk küreşini ilip berip, Cunhua milletinin uluk gölünüşünün parlak istihbalığı nəzər salgınımızda, iradimiz çeksiz müstəkkəmlənidu, şençimiz çeksiz aşıdu. Hem meylen partiye merkezi komitetinin etrafıga tığımız iş uyuşup, Amerika cahangirliki karıştırıp Çavşengi yardan biriş uluk royunu evci aldırıp, Cesaret ve gayret şicayet kitolup, sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumuzluk kuruş yeni sepirge atılmış. Cunhua milletinin uluk gülünüşünün ibaret, Cungu arzusunu emelge aşırış yolu da davamlık cesuranı ilgirleyli. Hürmetli radyo anlıkçıla, biz bugünkü ünlüç programımızda Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 10. ayının 23. günü Cungu Halık Pidayı kısmının Amerika Cahangirlik'i karıştırıp Çavşen'e yardan biriş için Çigrad'ın çıkıp uğruş kılgalıkının 70 yılını hatırlaş yığında kılgan Amerika Cahangirlik'i karıştırıp Çavşen'e yardan biriş uluk royunu evci aldırıp Nurgun yeni tarihi alaydılık ki ige uluk kreşini elip biriş gerek namlık sözünün bir kısmını anlattık.

0: kabiliyetini saklayın. Partilerine sadık olun. Komutanlarına erişte, komutunuz için ömür ayı güneş kılın. Partiye vatanız için varlıkımın kulubu arkadaşına her vakit teyyar kılın. Partiye mengi asılı kılın.
1: Milyonluğun münevver Cunhua perzentleri, sansızlığın vətənpərvər zatlar muşunda vədə bərgən.
2: Qayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədini əsli çınsaqlab, uni məngü untumaylı.

Voy voy, tolu pöle peşim qıyıp ketti. O kelip, işki çekemni barmaqları bilen uğlap qıyıp, meni bağırığı bastı. Hey, haq karavatı du. Onun küçlük bilekleri arasından yolkunup çıkıp, maşinağa çıkıp aldı. İşkimiz restoranğa qarap yürüp kettik. Restoranda bizning savaqdaşlarla 4 üstel çıkan idi. Başka üstelerden lık adam bulup, tukalla ve tonuşla, xerit alırım degendek, asasen çokumlu salamlaşıp körüşmüsen bulmaydıgan adamlar köp idi. Olanın üstelinin yeniği berip, atayitan salamlaşıp koyup, özümüzden üstelik geldim. Bu çağda Azamet, Albrun oğul savaqdaşlarının yeniği çaylaşıp oğan idi. Mən o oldurgan üstelge yandaş üstelde oldurdum. Közlerim Sacidani, Şöhretini izdava dattı. Ama çandırmazlık için başka kızlarla paranlaşıp özünü erken koyu etişke tırıştım. Uzun boptu körüşme gili. Şöhretin toyu denkken kör bakmaptı mən. Oruklap kapsan cümaz ilalı. Sübhi kilipla bana gəp attı. Mən ornumdan kopma koymasın külümsirap cevap verdim. Yaxşım o Sübhi. 3 kilo o samirip kağının bu dixi. Hı, şundaq mı? O əmdi kimimge qarap yeni gəp başladı. Menin mışındaq bir köynükün battı. Bugün kiyay desem, apam, sen bir çoğunxutun bulmuğandın ken, yaş kızlarda kiyinip mağdab, kucamda ikisini talap bədi. Başka kızlarımı, oğul savaqdaşlarımın ayalarımı, bir menin kucamğa, bir söbeğinin ağızı karışıp, bank edip turuplu qaldı. Mən yanılı külümsirap koydum. Azamet, kolada stakan tutkan halda, mən tərəfi qarap oltıratdı. Sübhi, bununla bilen bolduk ama yeni sözünü dağınlaştırdı. Oyey, mağav ayağımı oxşaydıkken o. Menin dəl mışındaq ayağım battı. 2 yılın aldı da, öy içidi kiymen dəp ağan. Öy içidi kiysen mu apam, sen bir hamıldar ayal bulmağan ninkin, mandaq paşını sıba, süpətli gerek ayağ kiyə, dəp aldın qaydıl tek taşlıb etken. Açığımda, əmdi beşimini burab, Sübhi'ye karışımğa, onun yine de mağa külüp qarap durgan Sacidəgi gözüm düştü. O, kol içine girip, mağa karap itildi. Zılalı hede, bugün 5 çıraylı hop gidipsiz cümü? Pah, kiyimdiriniz, ayaklarınız, nemirgen çıraylı, ne adımı tapkan sizde? İş kılıp ko, siz kiyenli başkala kiyisimi, haqtı siz ne gerek latapet bulmuğan denken, bəri bir yaraşmaydıken. Karana, peka siz üçülü buyrutkan dek çıkıp domana. Rahmet, siz mi kilişmaysız, kini oldurun. İşkimizin yakın münasuyduğe kızlarla emez, jigitlerime heyran kaldı. Ola bizge karab oldurganca, Şöhretin yanında kol tanılıp turğunluğumu kömeyle kaldı. Benim gözüm Şöhret bilen Azamette idi. Azamet, Şöhretten kol ilişip görüşkendin ki, yenideki oranını kösetti. Şöhret, Azamette'nin yeniden oran aldı. Ama Azamet, Şöhretin tonusu mu? Şöhret, Azamette'nin tonuma etti. Siz birer kız savaqdaşımızın yol düşü mü? Hacep kör bakmaptıken mən. Şöhret, Azamet'ten sordu. Azamet, bana karıp, yıkımlıq külümsirap koyup, mən Zılalanın jigiti, ismim Azamet, dəb özünü tonuşturdu. Oğullar Josef'deki savaqdaşlarımın həmisi boyullarını sozuşup, bana karıştı. Olanın karıştırığı əməz, Şöhretin karışığı çiriyemay, boynumunu işçiye tıkıp oldurvaldım. Şöhretin uçağdaki karışı hiç kimdenki oxşumayı batattı. Sacide toxtumasının təxsəmge say ilip, piyalamge çay koyup yer batattı. Zılalı hədə, kolunuz yetmeyi qamılsına, mən əpirey. İlana, manın da miyyam. Boldi, rəhmət Sacide, özünüz miyyam. Onun bu hərəkətlerden naidi bir yaramlıq hiskılı batattı. Şöhret bolsa, toxtumayı içi batattı.

Neçə ildən bu yan dükkanın ticarəti hər halda yaxşı bolğaşqa, şagirdlərimin müayişi və apamğa verdiğən xiracətdən başqa yana şıqqalarımı xeyl bop qalğan idi. Əmdi dükkanı çoğaytaymı yoki maşını alaymı dep işkilinib qelib atatdı. Apam, dükkanı çoğaytma, boldi, maşınla ağın. Pırav əp qoyğulumu neçə yıl boldi, ta hazırgıcı maşını almadıq. Bir ayak berip kesek mi kolaylık? Karapaka, ha karızgi mi əp jürmemdu? Sen yenangda batırıp amam sen? Kacanlı bir toy dükünge basam, çırayı sargaytıp, haqnın maşinisi boş orun bağımıdu, dəpli jürümen. Hiç bulmasa toyuğunu kısan, küy oğlum heydese, yanda rahat oldura boğu ettim. Apam toğırdaydı. Hem de işkinlişinin oranı yok hikayeligini his kılıp, maşini iliş kararak geldi. Demisimi, her gittim, heyt bayramda, toy dökülerge bağında, oruq tukalanın maşinisi çıkıp alattık. Bazda, yezdeki tukalanın gege bir erişik toğır kese, kıraklı bir vağın bilen, kaydış bir gepeydi. Hakkın maşinisi toşup ketken bulsa, bizden her kancı ciddi işimiz bozumu, men çıkıp alay diyemeydik. Minimu, her kancı gittim onaysızını kalan çağlarım boğan idi. Hem de apamın bu geplerden, tekimi bir aram buldum. Kile hepte tağam bilen ürümçüge çıkıp maşini kömekçi bulup geliştik. Azmet, bana oyunmuşka vakit bayginim o, ya ki şu biti ümit üzgen mu, cimcidli yokap ketken idi. Bazı turup pişaymamı kıp kalattım. Neymişkimi onca tersalı kıgandı men. Bu yeşimgi kegende şundak barının uçurmağı asam etdi. Ama bula iş buldu. Hemisi menin hatalıq. Hatalıq degen taqdırdımı, aynı ili şöhretlerin ziyadı yakın ütkəlikim. Onu süyüp qalğanı az degendek, ayrılsam da ödədiğendek künüp qalğalıqım idi. Azmet, yaşı bala. Mən, muşu yerim aydın boyan, xeyli oylaşdım. Jürgümünü tutup, könlümünü dansap gördüm. Mən, şöhretin 13 yılla onun bilen arlaşdım mı? Ya ki, şöhretin sımasını onundan izledim mi? Veya ki, toy kılışkı aldırıp, başkalarının iç ağırtışı künemeyi, özümge boğan işencimini aşırış üçün arlaştım mı? Meninçe, bulanın hemisi sebep idi. Bu, yaxşı görüş toyğusu emez. Belki, bir kızıqış. Toy kısam bolduken o. İş kılıp, bir nemelanı kılıp, kün ötküzüp keteleyman o. Diyenli bir oy bilen, besilip qalğan bir kadem mudu. Onu yoktup koyuştun koqattım. Şahsiyetçilikle koku atattım. Şöhretten ayrılgan din kiyin, onu mu, bunu murat kılıp hiç kimge fırsat vermey, fakat azimetkile fırsat vergen idim. Köngül kasırımge kirişke fırsat vermeyen dedim yo, kasırımın darvasını çın kulupludum. Men fakat şu kulupnu açanmışımı birerinin kilip ornu bekşini. Meni yalğız koyma sıkınlı isteydi. Ras, rastılla şəxsiyyətçi zılala ikən mən. Əzimətnin hissiyatını oylaşmadı mən. Əmdi, keçürüm soruşum, onu yaxşı görüşkü orunu beqişim kərək mi qandaq? Əmma, təşəbbüskar bolsam, o xata düşünüb qalamı. Şotapda kallamda mən sual. Qandaq qılışımını biləməyə vadaddı.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Ademi sendek göt olam dey.
2: Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık davrida çalık ağalarını bir ömür tırışıp tuluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bulmaydı.
0: Dalla veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu olay yaşı gövdek yaşa çıkı tırışı vardım.
4: Ata-anlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, ata-anlarımı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlarına işinişi, ilham medep berişi kerek.
5: Apa!
6: Ha, kızım, sen mi bu?
5: Dadam, şikayetlerine bir neçkür kıyım ağandım. Adladım tez yetkisinden evlenler cuma.
6: Makul, makul. Kızım,
5: al. Her asılaki yeni biraz kuvvet yemeklerimi aldım. Memmisini biz onu yurttarabilirdi. Yok deydi o.
6: Ben deymen. Senin aylakı.
5: Apa, siz onu imdeydiğinizi bilmen, apa. Pulunu buzup çaşmadım. Dadam, şikayetlerine yeşim çoğuyup kaldı. Kuvvet dolukla durgun olan yakşı, apa.
6: Kızım, minin sana demek
5: ki... Yorozun bu yiyen üstü cuma rahatsız. Neçkinliğin kince yesliğe karadı.
6: Ha, ha, ben yakşım yaptım.
5: Ha, bana geldim. Makul makul, apa, hazırca ciddi işim çıkıp kaldı, kim paranın şeyli ya? Dadam bu salamı itip koyun amsa, hoş hoş hoş.
6: Ay balam, minun şu sen bilen köprek paranın şivağım var idi.
7: Ata-anamız bilen mundaşkınımız, ula üçün en çok soğuk attı.

Yeşi ötüp ketken yaşangan kişi ömek bilen sayahatke çıkıp ölüp ketse cevapkarlık kandak ayrılıdı. Sugurta şirketi 65 yaştın tüven muamili darlarını sayahatke teşkilledi. 68 yaşlık yaşangan kişi yeşi ötüp ketkenlerini başkuruş hakkı tapşırgan dinkiyin katnaştı. Oylamagan yerden yaşangan kişi sık ötüp kılıp yukarı kan besimi kozgılıp kutkuzuş önüm vermeyi ölüp ketti. Sugurta şirketi, sayahat kooperatifi ve yaşangan kişinin farzandları tölen meselesi de talaş tartış kılıştı. Yakında Hunan ülkesi Şaoyang şehri, Daşan rayonluk halk sot mekimisi bu hayatlık hukuki, ten hukuki, sağlamlık hukuki macerası delosunu sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 10. ayda, malum sugurta şirketi muamildarları için Yunnan Şişuan Benna sayahat faaliyetini planladı. Bu sayahat kooperatifi bu kıtımki sayahat mulazimeti bilen təmilidi həm 65 yaşdan aşqanlardan 800 yöndün yeşi ötüp ketkərlərini başqoruş haqqı aldı. 68 yaşlıq Van familik yeşi ötüp ketkərlərini başqoruş haqqı tapşırgan dinkiyin muvafiqiyyətlik tizimga aldırdı. Sayahat səpirinin 4-cü günü Van familik ömək bilen billə ilgir keyin bulub soğudu saraydın mal setiviliş, talağa çıxıb mənzirə tamaşı qılış, gülxan keçiliki, ve keşlik pazarda seyli kılıç katarlık türlerge katınışıp, şu günü saat 22'den 20 minut ötken de Mihman Saray'a kayıtıp geldi. Mihman Saray'da lifit saklavatkan da Van familik yandırıp boşidin ketti. Gerçi doktorhanın apırılıp ciddi kutkuzulgan bolsu mu, yanıla ciddi karakterlik, nefes, aylınışı zayıflişiş, yukur kan besim katarlık keserlikler sebeplik bəxtke karşı ölüp ketti. Van familiknin perzentleri suğurtu şirketi bilen sayahat kooperatifi yaşanganlarının yeşi, kesili ve sepergi çıkış hatırını tekşürüş ve uxturuş mecburiyetini ada kılmağın. Van familiknin ölümü bilen yukarı sıcılıqtaki sayahat musabisi otursa da sebep netice münasibeti bar dep karab, suğurtu şirketi bilen sayahat kooperatifi üstüdün sot mehkemesi deva kılıp, ölüm tölen poli, depni poli, ruhi ziyan təsəlli poli, qatarlıq türlük ziyanlar üçün 800 min yuanlı üstüge ilişini tələb kıldı. Suğurtu şirketi bilen sayahat kooperatifi, Van familiknin ölümü özünün kesilinin tuyuqsız kozgılışıdan kilip çıkan. Van familik iştin burun salametkinin yaxşı əməslikini oturgu koymağan. İş yüz bergendin kiyin suğurtu şirketi bilen sayahat kooperatifi kutkuzuş mecburiyetini pahalı ada kılgan. Şuna Van familiknin ölümü bilen suğurtu şirketi ve sayahat kooperatifinin bivasta sebep netice münasibeti yok. Onun üstüge ziyanlı hesaplaş ölçümü bəh yuqır bulup ketken dəb qarab, dəvagerlerinin dəva təlifini rəd qilishini tələb qıldı. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Sayahat kooperatifi sayahat ticareti mülazimeti aparati buluş sübti bilen sayahatçilərge zörür bulgan əskərtiş və qutquzuş məcburiyyidini

0: Ata anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep künlep vaktimiz udulken miydi?
1: Ata anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz udulgansın.
2: Baba, siz sulu oynagan vaktida men sürekke ap koyay.
1: Öydikiler bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz udulgansın.
3: Ata anamın sağlamlıkını dileymen.
1: Ata anamızdı sığınışka vaktimiz udulgansın.
0: Dada, ana, biz geldik.
2: Bu

0: yana kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot üçünla tasdik kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, nakpıl alalaysız.
2: Teşimiz palpal, içimiz galgal. Qarız bilen qarız qaytırmız. Öpkimizni içiden kakudu.
1: Mukafat poli tartılgan aman, qarız qaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç degen şu da. Küller hakikaten tasdik tutudu.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetli karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvadıydı.
1: Bir güne gözümünü şundak assamla, karızların bırakılıp tügep getken bolsa, hem beni kaydırdan başlasam de bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
6: Zhongyang Renmin Guangbo Dientai, Minzu Guangbo.
7: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
6: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
8: 中华民族共同体概论诵读版。中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第二讲，树立正确的中华民族历史观。一部中国史，就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史，就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。习近平。

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevgili dostlar, programımız qaytib keldik. Bir yaş yigit muallimdan şundaq maslahat soraptı. Ben bu yıl 20 yaşqa kirdim. Mening tunji xizmetim kitobxonada praktikant bo'lishdi. Lekin mencha buning hech qanday ahamiyat yo'q. Kelgusimdan söz etishga majburat qilolmayman. Men azroq taklif bergan bo'lsangiz. Bu chaqda muallim shundaq debdi. 20 yaşta nimish qilish kerak? 20 yaşta elbette okuştun sırt, işlep ancı mınca okuş pulunu tepiş gerek. Ben 20 yaşımda bir kahvehanede işlettim. Bunun ahmiyeti var mı? Elbette var. Özünüz onun mena ata kılışınız gerek. Tamakhanede kaçıyışının ahmiyeti var mı? Elbette var. Oyunu yapın. Acaba fakat çoğuşlarını kısıla onun ahmiyeti var bulamdı? Siz ahmiyeti bar narsalarni o'ylab yetadigan chaqda hayotingiz mu oxirlashadi. Bu to'g'riliq o'ylanib o'ltirishingizdan ma'nosi qolmaydi. O'qituvchi bilan o'quvchining mana bu qimmatli dialogidan shuni his qila olamizki, boshdan kechirganlarimizning qimmati va ahamiyatini turmush bizga bermaydi, balki o'zimiz tafakkur qilib o'ylab yetamiz. Hayotlik plan bilan bitmaydi, balki bir qadam bir qadamdan astoydilik bilan besilgan qadamlarni tashkil topadi. Demak, orzularimiz oldida ko'pincha vaqtda muhim bo'lgani natija emas, balki his tuyg'u. Ana shu jarayon boshdan kechirgan kechirmish. Albatta, qimmatli his tuyg'uni biz pulga sotib ololmaymiz. Ammo boshdan kechirish orqali qimmatli tajribaga erishamiz. Barcha do'stlarimizga muvaffaqiyatning yor bo'lishini, go'zal kunlarning yor bo'lishini umid qilamiz. Qaynamizcha güzel naqshlarimiz hozirgi kayfiyatingiz uchun.

Ha, sevimlik dostlar programımız devamlı şıvatıdı. Bir adam bakende, o daim sırtkı çıkkanda öyüge oğur kırıp gelişinin şundak ansıraydıken. Şunu bilen o ahırı mundak bir amal tepipti. Yani öyünün sımsız torunun mehbi numarını eçivetken. Şunu bilen her kıtım öyüge kaytıp gelgende, on neç adamının yan fonunu kötürgeniçe öyünün aldı da zonzuyup olturduğunu körüptü. Bu hikaye azırak mübalığılaştırıp etken bolsa mı, lakin bir kaydını düşündürüp verdi. Yani bazı meselelerini başka noktadan oylığa vakitte neticesi okşaş bulmaydı. Şu an biz bazı meseleler yolukkanda akıllanılık bilen bir taraf kılışını bilişimiz gerek. Anlayıcılarımızın her bir günü kuşal keyfiyatta ölsün, güzellikle git olsun. Yani ondak bolsa, güzel keyfiyatta nöbetteki nakşı kulak sanaylı.

Ha, sevimli anlıkçılar programımızın damlaştırıvatımız. Bazıda muşu turmuşumuzdaki bir kısım dostlarımız ne aptap pereski okuştup kalımız. Turmuştan ait suyduğun, her bir künüge ümit bilen karaydığun şu dostlarımız ne? Hemimiz yakış görümüz. En şundak bir kişi hatırsı ki şundak tep yazgan. Ben bugün ilgirkigi okuşmayım ben. Ben şunu tonup yettim ki, emeliyette adam köylü nemini halısa şunu kılış gerekken. Bunun dinkin, turmuştaki türlük kolaysızlıklardan hapı olmay, hem hapılıkını kallamdan neri kılıp, ümit varlıkını özümge hemrak kılımın. Muhabakiyatını özümge belge kılımın. Ben bugün ilgirkigi okuşmayım ben. Ben şunu tonup yettim ki, vakit en kıymetlik baylıkken. Şuna men kilidigan her

Sevimli radyo anlıkçılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldı da turu atı men. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmayı sile. Eğer programlarımızı vaxtıda anlayamayı kalan bozsanla, stansımızın radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte kalıgançı anlısanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bəxtiyar Turbi, mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdurayım.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu yıl kirgenden bu yan dövdümüzden yeni materyal kespedeki noktalık sahalarda icadi neticiler kolga keltürülüp, yukur teknikalık yasımıçılık, sünni akıl katarlık bir türküm aşkışlık kespelerge nep yetküzülüp, yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini yetildirdiğen muhim hareketlendirgüş küşke aylandı. Bir parça nipiz materyal, dövdümüz yeniden tetkikilip yasıgan yeni tipteki akli iktidarlık materyal. Onunla sel karman. Tok ulansıla, o 10 cin iğırlıktaki gantelini çın sümüreleydi.

onun sümürüş küçü, ənənvi materiallardan 400 neçəsi yuqarı. Bunundan başqa bu il kirgendin bu yan yeni tipteki yerim ötküzgüş, yeni energiya zapaslaş, əvrişim foto elektr qatarlıq nurgun sahalardaki yeni material tətqiqatada arqa-arqadan böz şaslı kılındı. Dövletimiz bu yıl kirgendin bu yan yeni material çoğun məxsus türü, kəsb asasını qaytı bərpa qılış kuruluşunu davamlıq yolu koydu. Hazırga kadar kımeti 55 milyar yuandan aşıdığan yeni material məhsulatının bazarga kirişigi türkü bulup, dünya boyunca türü en toluq, kölümü birinci orunda turduğan material kəsbi sistemisini bərpa qılıp, yeni material kəsbinin məhsulat kımetini 10 trilyon yuandan yetkizdi. 100 kıldın artıq materialının məhsulat miqdarı dünyada aldınqı qatarğı ötdi.

Kişi Chen Junwu, devletimizin tuncu yürüyüş akma katalı izlap acırtış kurulmasının başlığı ile güçsü. Jungo Pella Akademisi'nin akademiki. O nefet, neft kimya işlerine özünü birleştiren 70 net yıldan bu yan, devletimizin katalı izlap acırtış tekniksinin yokluktan varlığı kilişi. Acizliktin küçüğüşüge türtkü bulup, devletimizin neft ayrı sanayitinin terakiyatı üçün icadi tökpü koştu. Chen Junwu'nun asli yurtu Fujian'dan. 1927 yılı Beijing'de doğulgan. 1944 yılı ala netice bilen Beijing Daşösi Sanat Şüyeni'nin Emli Kimiye Fakültetiği imtihan berip kirgen. Aynı çağda Jungo Neft Sanayi'nin kalak ahvali onuğu çoğunkur təsir kılgan. Şundakla, pen texnika arqalıq vatenge cevap kaytırış, devletinin kuruluşu üçün hizmet kılış iradesi gelgen. 1949 yılı Ali Mektep'ni bitirgen Chen Junwu, Fushun Kan İşleri İdaresi Sünni Neft Zavutu'na kirip, teknik buluşunu teşebbüskarlık bilen tanlıgan. Chen Junwu mundaq dedi. Menin hizmet stajım Cumhuriyetimiz kurulgan mezgil bilen tan. Men konu Jungo'da halkının kün keçirilmez bulup kalganlıkını, iqtisadının xaraplaşkanlıkını öz gözüm bilen gördüm. Yeni Jungo'nun birinciden namrat, ikinciden kalak, Hemi kesbini güllendirişke doğru keledigan japalıq yıllarını baştan keçirdim. Şundaqla, devletnin künseri kudret tepiwatqan, pen texnikada yeñilik yaratıwatqan mezgilge guwahçı boldum. Men pen texnika arqalıq vatanga javob qaytırış yolunu tanladım. Aldın qasırnıñ 60-njı yıllarının beşida devletimizde neft bar edi. Amma yeterlik benzin ve dizel ayırıp çıkalmaydı. Neft ayırış hizmetini terakki kıldırışta aqma katalizlap acırtış aşkışlıq texniki edi. Aynı çağda bu texnika katlamı katlam kamal kılıngan bulup, Neft Sanayi Ministerliği öz küçüge tayınıp iş görüp, texniki ötkülge ucum kılıştın karar kıldı. 34 yaşlıq Chen Junwu buyruğu binaen, devletimizin tuncu yürüyüş Akma Katalizlap Acırtış Kurulmasının layılı güçsü boldı. Chen Junwu'nun okuğutsi, Jungo Neft Kimya Sanayi Gorohi Guangzhou Kuruluş Şirketinin muavin baş injineri Shi Lei mundaq dedi. 1965 yılı o riyasetçilik kılıp layılıgan tuncu yürüyüş 600 bin tonluluk akma katalizlap acırtış kurulması bütün işki kırıştırıldı. Bu kurulmanın işki kırıştırılışı bilen biz işlep çıkarğan benzin devlet içi bazarı ihtiyacının 70%'ini egeledi. Chen Junwu vatenge sadıklık bilen cevap kaytırdı. Şunca yaşınıp kalgan çağlardı mı o kömür asasıdaki metanoldan olifin yasaştan ibaret dünyavi kıyın meseleni el kılıp Jungo'nun otra uzak mezgillik karbon kuyup berişini azaytış stratejilik nişani tetkikati namlıq məxsus kitabını nəşir kıldırıp, devletin karbon kuyup beriş siyasetini tüzüş ve energiya kurulması tənşeşini ilmi asas bilen təminledi. 90 yaşı kırgan tuğulgan günü de Chen Junwu özünün hayatını əsləb mundaq dedi. Ötken yıllarını əsləsəm, bazı işlerini kılıp, az dolu neticilerini yarattım. Yine az dolu yok dışlamı boldu. Chen Junwu yana mundaq dedi. Kesip ve aile işlerinin her işkisini tan ilip beriş teski toxtaydı iken. Nurgun işlerine köngül bölelmeyi kaldım. Ailemdekilerge köprak emra bolalmayı kaldım. Nurgun əpsizlin işler boldu. Lekin, mən ilim pen yoluda nurgun hoşallık ve muvaffaqiyetlerge eriştim. Yaşınıp kalgan bolsam mı, devlet ve milletke küçükkini bolsumu tökpü koşalıqallıqımını oylasam, kılçımı ökünmeymen.

Кетаминның яллыққа қарыш тұрыш ролының рошен ішкәлікі. Бұл қыл ролының оны қамыштықы қарыш тұрышқа ішілтіштің қелі бұрылы байқалғанлықы көрістілгенді. Ломинмен дәл мұшу нерва биологлары өмімізлік сәл қарған нұқтыдың бөз айығызы іздәшіні қарап қылды. Тәжірбіқанда оның коллективі кетаминның яллыққа қарыш тұрыш өнімінің тәкрар асыл болдығанлықыны байқыды. Bu elektrofiziologiya təcrübəsindəki turaqsızlıq bilən roşən silişdirma şəkilləndirgəndi. Bu ipuçini boylab ketaminin qan hüceyrəsindəki adenozin səviyyəsi təsir göstərdiyi toğrusidəki bir parça hüccət onun nəzər dairəsi kirdi. Şunun əksiblə yeni bir qeyin məsələ payda boldu. Adenozin məngindəki maddə almaşdırış intayin tez bolğan bir xil molekula bulub, 10 net sekund içində parçılınıb ketətdi. Ananevi biokimiyalik tekşiriş usulü onun hareket altıdaki özgürüşünü ilgileşke ülgürelmeydi. Buruluş noktası 2019 yılı 5. ayda görüldü. Aynı vaxta Lominmin kollektifi, Beijing daşıyordaki Profesör Li Yulong kollektifi bilen hemkarlış otkan bulup, keyinki kollektif emdila dikkat adenozunu merkezleştirilgen gen kodi yaltıraq nurluq tekşiriş yığınısını tetkik kılıp çıkkandı. Lominmin kollektifideki doktoraştı Li Chunyu, Li Yulong kollektifi tədqiq qılıb yazğan bu əsvabdan faydalanıb, Çaşqanın çox məngisində bir qıtım təcrübə işildi. 2019-cu il 5-ci ayının 20-ci günü Li Chunyu Çaşqanğa ketamin okulunu urub 1 minutqə yetməyən vaxt içində ekrandakı adenozin siqnalığı vəkili qılıdığan yaltıraq nur əğri sızıqı küçlük örüldü. Sağlıq məlumatlarını görəndən kən nəhayət heyran qaldım. Lominmin özünün nəticəni görəndən kənki tunca inkasını bayan qıldı. Neç gündən kən muqim bolğan təkrar nəticəsi bunun nəhayəti mühim aşqış işkənlikini ispatladı. Şunda qılıb 6 il sərf qılıb ular axırı xamışlıq kəsəllikini davalaydığan ünümlük mexanizmini tep çıxdı. Adenozin arqılıq yolunu ravanlaşdırışın ibarət bu mühim nöqtənin tepilişi faqat birinci qadam bolub, texmi mühim xizmət bu fikir yoldan faydalanıb bemarlığa yardım bərə alaydığan yeni davalaş usulunu tep çıxış idi. Kollektiv texim köp bemarlarını ular kötürəligidək tənarıq bilən bexatər, ünümlük davalanış imkanitigi iki qilişini yadroluq nişan qılıb tallıvaldı. Doğru işiltiş yolu cəhətdə tədqiqat kollektivi yasab çıxıldıqan ketamin hasılatlarının içişikə qolaylıq, köləndəşdürüb işləb çıxarqılı buluduqan kündülük doğru bulub qilişini ümit qilişdi. Şunula tənarıqını uzaq müddətkicə kontrol qılıqlı buladdı. Дәуреліке ұзақ, селімісі зор болған ең доғырлан тәтқі қылып етшіқі селіш тұрғанда, аденозин механизміні асас қылған доғырсыз давалаш ұсулы елудің ібарет, яны бір ел мұ бар еді. Бұ еңі ұсулының ілғамы болса, электрлік шоқ қылып давалаш ұсулы механизміні аналыз қылыштың келгенді. Тәжірбілі шуны испатылды ке, электрлік шоқ қылып давалаш ұсулда нерв үйцейлеріні зияда аяжаландырыш вә энергия сәрпият арқылық Oxşaşla adenozinin köp miqdarda qoyub berilishini keltirib chiqarqil bo'ladi. Lekin elektrlik shok qilib davolash usulining kuchlik g'idiqlashchanligi haqiqatan kishini andishiga soladi. Shuning bilan Lominmin aks ta'siri ziyoda cho'ng bo'lgan elektrlik shok qilishning o'rniga yangi loyiha topalamdoq deganni xayol qildi. Kollektiv nazarini bir xil fiziologiyalik orlishish vositasi bo'lgan orlinishchan tuvan oksigen usuli qaratdi. Lominmin mundaq dedi: Бәдінімізге оксиген етішмісі мұ аденозин асыл болуду. Демек, чоқым, дори ешіміздің ажит қалмады. Оның дейшче, оның коллективі бимарланы қысқы вақыт, контрол қылғылы болудыған алетті, түвен оксигенлық ауадын нәпәсләндіріш арқылық, чоң меңіні аденозин асыл қылышқа бі қаттары етекләп, қамыштықы қарыштұрыш үніміге етішіні үміт қылыдыкен. Növətdə bu usulda davalaş üskünüsünün əvrişkisi müvaqqiyyətlik tətqiq qılıb yasab çıxılğan bolsumu, lekin onu təcrübəxana üskünüsüdən bimarla üydülü işiltələydiğən üskünüge aylandırış üçün, yanıla işki çoğun aşqışlıq alqıda böz şasıl qılışqa toğır kilədikən. Lominmin mındaq dedi, aldı bilən cəzmən kənk öləmlik kelinikilik sınaq qılış arqılıq, onun bir xətər, ünümlük işkənlikini ispatlaşımız. Әм, дөләтлік доғыры назарат қылыш башқұрыш идарысы тарқытыдыған давалаш үскінлері тәкшіріш тәсіқнамысыға ерішіміз керек. Ишкіншіден үскінлеріні етәлік дәрежеде әқлі иқтидарлық, бихаттар, шілтішкі асан қылып ясышымызға. Әм, инық болған келінікілік етәкчілік өлчімі бекітішімізге тоғыр келеді.
Lomiminning qarishcha kelgusi 10 yilda xomushlik kasallikini davolashda bo'sish xarakterlik ilgirlashni qo'lga keltirish uchun dora ham uskunalarni tadqiq qilib yasash va amaliyotda ishlatishdan boshqa eng jiddiy olg'i siljitishga tegishlik bo'lgan klinikalik amaliyot xizmati dal adenozin yo'lini ravonlashtirishga munosabatlik biologik belgi xarakterlik moddani tepib chiqishdan iborat ekan. Bu faqat davolash unumini oldin mo'lcharlash uchunla bo'lmasdan, balki yana davolanadigan bemorlardagi farqni, ya'ni nemishqa o'xshash bo'lmagan bemorlarning o'xshash bir davolash usuli bo'lgan inkasining o'xshash bo'lmaydiganligini tushunish uchundir. Shundoq bo'lganda xato bo'lsa-mi sinab yiqish shaklidagi davolashdan dallikka ega ro'yi kasalliklar meditsinasiga qadam qo'yilib bo'ladi. Ondan yuqori nishonning haqiqiy reallikka aylanishidan umid kutgili bo'ladi. Nefes aralığında xamışlıqqa qarşı duruşmu güzel şübhəti qalmasdan, bəlkə xamışlıq kasalligi bemarlarının salamatlığını əsliyə gətirishinin güzel kiləçikigi tutuşidigan bir qolaylıq yol bulub qalıdı.

0: айдыған. Зоравалық қарыштырдыған милли қысылтымыздың таулышымыз керек. 70 жыл үлгіре жаһангир тажауызчыла ұрыш отыны еңі Жонгоның ішік олдығы іч тұташтырған еді. Жонго халқы тажауызчылағы мамылы қылышта ұла білен ұла түшіндіған тылды сөзләшмісі болмайдығалықыны чоңқұр түшініп етті. О болсымы ұрышны ұрыш арқылық тоқтытыш. Қоралғы қорал арқылық тақабыл тұрыш. Ғалбы арқылық тынышлық вә өрмәтке еріштін ибарат. Жонго халқы чатақ терімайды. Чатақтың қорқыпын қамайды. Әрқандақ тейіншілік вә қауіп қатар алдыда пұтқолы тұтырмайды, қәдді пүкілмейді. Жонхуан мүлітіні ешкім қорқыталмайды, ғолты вітәлмейді. Дәуірнің қандақ тәрәқи қылышының қәті нәзір, біз әмі бір ниетті болыдыған, бір яқыдың баш чықырдыған мүлі күчіміздің мүжәсәмнішіміз керек. Америка жаһангирлікке қарыштырып, Чаушенге ярдәм беріш ұрышыда, Жонго халқы вәтәнпәрвәрлік байрығының чақырқыда, дүшменге қарсы бір сәпті тұрып, бір ниетте хәмкарлышып, дүнияға Жонго халқының құдіретлі күшін тонытты. Дүнияға азыр Жонго халқы тәшкілініп болды. Оның чығы тәкіл болмайды. Оның чығы тәксе, іштін чатақ чықыды деп, инық білдіріп қойды. Дәуірнің қандақ тәрәқи қылышыдың қәтті нәзір, біз педакарлық көрістіған, аятлық үчін өлімдің баш тартмайдыған милли жасартымызны етілдірішіміз керек. Чаушен жәң мейданыда педайы қысымның офисер әскерлері күшілік әм вәші дүшменгі үзілініп, начар вә рәйімсіз жәң мойтыды жан пида қылып, сыққан төкіп, қоралы аз, ирадысы күшілік қошын арқылық, қоралы көп, ирадысы аджиз дүшмен үстідің қалып келіп, ер жаһанны зілзілігі салыдыған интайын тәсірлік қақырмалық дастанын үпітті. Пидайы қысымның офисер әскерлері ямғұрдек еғаватқан оқы қармай батырлық білен атақығы өтті. Шиддәттік бомбардыманда стикамны чың сақылды. Мілтіқ стоуылны көкірікі білен тосты. Бәдіні білен адам шоты ясыды. Партлатқыш бұғдысыны құчақлап, партылтыш тұрбысыны көтіріп, дүшмен арысығы бөсіп кірді. Ашлық вә соғықы бәрдашлық беріп, задылы чекінмеді. Бәдіні от көйсімі мидір сидір қымеді. Дадылық білен ава бошлықы да нәйзывазлық қылды. Ола арысыдың янғынсыз, Хуан Джигуан, Чоушауын қатарлық 300 мыңдың арту қақырман төкпікар вә 6 мыңғы еқін төкпікар коллектив мейданы келді. Қақырманла, кейнімізді вәтен ба. Вәтен вә халықның тынышлық үчін бір қадамы чекінмейміз дейішті. Бұндақ жасарат дүшменні қаттық қорқытты. Ер жаһанны лерзігі салды. Дәуірнің қандақ тәрәқи қылышыдың қәтті нәзір, біз тоғырлырыны сақлап, еңілық яртыдыған. Жасарат білен үлгірлейдіған милли әқіл парастымызны ұрғытышымыз керек. Дадылық білен еңілік яратқалла үлгірлейді. Майырлық білен ижат қылғалла ғалбі қылыды. Пидайы қысымның офисер әскерлері натуныш жәңгақ, натуныш дүшмен алдыда сән му білгініңчі ұрыш, мән му білгініңчі ұрышы мән. Сән атом бомбаңны ити вәр, мән гранатымны аты мән дегенде чың тұрып, жаллық, әркет жан стратегиялік тактикіні вайғы еткізіп, жари қылдырды. Әр қайсы тәрәптің келген қауіп қатар вә қырыс, түрлік қарышлық вә бесім алдыда, Жонго халқы аман таққы елуқса ел ечіп, дәрияғы елуқса көрік селіп, аман қалтыс әқіл парасты вә батырлықыны намаян қылып, жасарат білен ел ечіп үлгірләп, қан кечіп ел ашты. Америка жаһангирлікке қарыштырып, Чаушенге ярдәм беріш ұрышы ғалбы қылған 60 жылдан бұян, Жонго коммунистік партиясының күшлік рәхбәрлікі де, Жонгода мислісіз зор тарихи өзгірішлер болды. Жонгоча социализм еңі дәуір кірді. Жонхуа мүліті орындың дәстұрыш, бейіштің құдірәт тепішқы өтіштек ұлы ғалқышыны күтіп алды. Бүгін біз 200 жылық күрәш нишанының ішқа шұрышының тарихи кесіші ноқтысы тұруатымыз. umumüzlük halk cemiyet kurup çıkışının galbüsünün kol keltiriş aldı duruvatımız. Sosyalistik zamani vil açkan devletini umumüzlük kuruşunun istihbalı parlak. İlgirleş yolu onuşluk boli vermeydi. Biz Amerika cahangirlikke karşı durup Çavuşengi yardan bir iş uğruşunun cephalık musabisi ve ulu galbisini est çın saklap, dadırlık ve mayırlık bilen küreş kılıp, kıyınçılık karmayı ilgirlep, kayserlik bilen algı besip, yeni devir Cungoçe sosyalizm ulu işini üzlüksüz algı sızıtışımız kerek. Ulu galbini est çın saklap, ulu işini algı sızıtış üçün Cungo Komünistik Partiyası'nın rehberliği de çın turup, partiyeni tekimi kudretli kılıp tavlap çıkış şart. Amerika cahangirlikke karşı durup Çavuşengi yardan bir iş uğruşunun ulu galbisi şunu yeni bir kitim ispatladı ki, hiç kandak bir siyasi güç, Cungo Komünistik Partiyası'nı okşaş, milletini güllendiriş ve halkını bəxtki eriştiriş yolu da kan töküp kurban bir iştin yanmay, boşaşmayı tırışıp küreş kılıp, milyonluğun ammını iştipaklaştırıp ve uyuşturup, galbi kırıp üzlüksüz ilgirligen emez. Biz esli maksatını unutmay, buruşunu esti çın saklap, özü üstüde inkılap kılış royu arkalık, partiye kuruluşudun ibaret, yeni ulu kuruluşunu umumüzlük algı sızıtıp, partiyenin siyasi rehberlik kılış ıhtıdarı, ideyeni itekleş ıhtıdarı, ammını teşkilleş ıhtıdarı, cemiyetki çakırı kılış ıhtıdarını üzlüksüz aşırıdığalı bolsak, çokum partiyeni baştın ahır Cungo halkının en şençilik, en müstekem tayancığı aylandıralayımız. Ulu galbini esti çın saklap, ulu işini algı sözletiş üçün, halıkını merkez kılıştı çın turup, hemmi de halıkını közleş, hemmi de halıkı tayini şart. Tarıkını halık yaratkan. Cungo Komünistik Partiyası'nın küş mənbəsi, halık armiyasının küş mənbəsi halıkta. Biz can dil bilen halık üçün hizmet kılış tüp məqsidi çın turup, halıkının mənpətini közləb, halık üçün məsuliyetini toluq ada kılıp, halık üçün məsuliyetini zimme gelip, halıkının güzel durmuş istikini baştın ahırı özgərməz küreş nişanımız kılıp, partiyanın halık amısı bilen bolgan, kan bilen göçtek münasivetini baştın ahır saklışımız kerek. Biz baştın ahırı halıkının meydanını çın turduğan, halıkını hemmidin ela bilidigalı bolsak, yenilmez kudretli küşünü çokum urgutalayımız. Cunhua milletinin ulu gülün işini emelge aşırışının serhil sahibisini çokum üzlüksüz pütelayımız. Ulu kalbini esti çın saklap, ulu işini algı sızıtış üçün, ixtisadi, icdimai terakiyatını algı sızıtışta çın turup, devletimizin universal küçünü üzlüksüz zoraydı şart. Arkada kalgalla bozek boludu. Terakki tapkandıla kudret tapkılı boludu. Yeni Cungo kurulgan 70 neç yıldın buyan, devletimiz terakki tapkan devletle neç yüz yıldı biz bütken terakkiyat musabısını neç 10 yıldır tamamlap, bütün dünya köz tikküdek terakkiyat möcüzlerini yarattı. Nöbette devletimiz yeni terakkiyat baskıcı kadem koyuşu aldı duruvatıdı. Biz yeni fırsat, yeni hırs aldı da, beşini bir gavda kılış umumi oralaştırmasını bir tutaş algı sılcetip, tört umumüzlük strategiyelik oralaştırmasını mas algı sılcetip, hatti tevrenmey, yeni terakiyat ideyasını ızcılaştırdıgan, yeni terakiyat endisini berpa kıladıgalı bolsak, tekimi yukur süpetlik, tekimi önümlük, tekimi adil, tekimi imkaniyetlik sıcıl, tehimi bexater terakiyatını çokum işge aşırıp, dünyanı heyran kaldırgı dek, tehimi zor möcözlerini üzlüksüz yartalayımız. Uluğ galbini esti çın saklap, uluğ işini algı sılıtış üçün, devlet müdafiyesi ve armiyenin zamani bilişini tez algı sılıtıp, halık armiyesini dünya boyca birinci katarı turduğan armiye kılıp, umumüzlük kurup çıkış şart. Kudretlik armiye bolmasa, kudretlik vetemi bolmaydı. Cungoçe sosyalizmde çın turuş ve onu ravajlandırışta terakiyat bilen xavpsizlikni, devletni beyitiş bilen armiyeni kudret tapturuşunu bir tutaş pılallaş şart. Yeni devirdeki partiyenin armiyeni kudret tapturuş ideyesi ve Yeni dövrdeki her bir stratejiye fangcinini ızçılaştırıp, partiyanın halk armiyesi gibi olgan mutlak rahbarlıkı da kılç tevrenmeyi çıntırıp, armiyenin siyasi cihetin kuruş, armiyenin ıslahat arkalık kudret taptırış, armiyenin pen teknika arkalık kudret taptırış, armiyenin ıhtısasla arkalık kudret taptırış, armiyenin kanun boyunca idare kılış çıntırıp, devletin ilgilik hukuki, hevpsizliki ve terakiyat menfaatini koğdaş stratejilik iktidarını umumuzluk östürüp, yeni devirdeki halk armiyasının burcu vazifesini tekimi yakşı ada kılış gerek. Biz devlet müdafiyesi ve armiya kuruluşunu devir bilen ten ilgirleyen halde küçeytip, partiyanın yeni devirdeki armiyanın kudret taptırış nişanı karab, çoğun kadem bilen ilgirleydi galip olsak, Cumhur milletinin uluğ gölünüşüne emelge aşırışını çokum tekimi küçlük stratejilik terakki iyi kılalayımız. Uluğ kalbini əst için saklap, uluğ işini algı sızıtış üçün dünya tınışlıkı ve hakkaniyelikini kodap, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışka türütkü buluş şart. Cumhur milleti əzəldin fəziletli kişiler bilen yıkılışıp, koşunla bilen dostanı ötüş ideyesine emel kıp geldi. Cungu, mesuliyetcan çoğun devlet bulu süpüt bilen tınışlık, terakiyat, adıllık, hakkaniylik, demokratiye, erkillikten ibaret pütkül insaniyetki ortak kımmet çıntırıp, ortak kinişiş, ortak berpa kılış, ortak behriman buluştun ibaret dünyavi idare kılış karışıdı çıntırıp, tınış terakiyat, uçuk terakiyat, hemkarlaşma terakiyat, ortak terakiyat yolu da katli tevrenmeyi manıdı. Tiniş terakiyat yolu minişti çıntırıp, her kaysi devlet halkı bilen birlikte insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü bolu da galip olsak, insaniyetinin tınışlığı ve terakiyatının güzel kelgüsünü çokum kütüvalalayımız. Dünya, her kaysi devlet halkının dünyası. Dünya duş gelgen kıyınçılık ve hırslığa her kaysi devlet halkının japa müşakkatı belli bulup, kol tutuşup takabül turuşuğu doğru geliyordu. Tınış terakki kılış ve hemkarlaşıp ortak paydı ilişle hakiki doğru yol. Bugünkü dünyada yak terapçilik, korukçılık, çekidin aşkan şahsi menfaatperestliğinin her kandaki zadılı akmaydı. Kahtı soğut kılış, kamal kılış, çektin aşkan bizim işiltiş usulünün her kandaki zadılı akmaydı. Öz bilgen senemgi desseş, özünü kaltıs çağlaş kılmışı. Zomigerlik, mutahemlik, zoravallı kılmışının her kandaki zadılı akmaydı. Zadi akmaylı kalmazdın, ahırda, mukarrar halda alaketki başlaydı. Cungu, ızçıl, müdafiyelik devlet, müdafiye siyasetine emel kıp geldi. Cungu armiyesi baştan ahır dünya tanıştığını koldaydıgan müstehkem küşpop geldi. Cungu mengü zomiger bulmaydı. Kineymiçilik kılmaydı. Zomigerlik ve zoravallık siyasisiga katti karıştırdı. Biz devletimizin ilgilik hukuki, hevpsizliki ve terakiyat menfaatinin ziyan uçuruşuga hergiz karap durmayımız. Erkandak adem, erkandak küşünün vatanımızın mukaddes zeminiga dahil taarruz kılışı ve onu parçalışığa ergiz yol koymayımız. Muşundak eğir ekval yüz biripli kalsa, Cungo halkı cezmen kakşat kuş zerbi berdi. Biz 70 yıl ilgirki Amerika cahangirlikke karşı durup, Çavuşengi yardan biriş uluk uruşunu eslep, Nurgun yeni tarihi alaydiliki ige uluk küreşini ilip berip, Cumhur milletinin uluğ gölünüşünün parlak istihbalığı nezer salgınımızda irademiz çeksiz müstehkemlenidi. Şençimiz çeksiz aşıdı. Hem meylen partiye merkezi komitetinin etrafıga tekimiz iş uyuşup, Amerika cahangirliki karıştırıp Çavuşengi yardan bir iş uluğ royunu evci aldırıp, casaret ve gayret şicayet kitolup, sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumuzluk kuruş yeni sepirge atılmış. Cumhur milletinin uluğ gülünüşünün ibaret, Cungu arzusunu emelge aşırış yolu da davamlık cesuranı ilgirleyli.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlüç programımızda Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 10. ayının 23. günü Jongo Halık Pidayı kısmının Amerika Cahangirlik'i karıştırıp Çavşen'e yardım veriş için Çigrad'ın çıkıp uruş kılgalıkının 70 yılını hatırlaş yığında kılgan Amerika Cahangirlik'i karıştırıp Çavşen'e yardım veriş uluk royunu evci aldırıp Nurgun yeni tarihi alaydılık ki ige uluk kreşini elip veriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan Mesul Mahareri Adıl Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Dönlük nola, stansımızdan başka programları da bolsun.

Dostum, erkem yadınızı boz gerek. Biz bu bir kanç günlük programlarımızda Gülmire Şemsiden'in Toy Könlek namlıq povestinin aldın kısımdan anlatkandık. Zilale, Allah kaçan şöhretini unutuş, onu hayatının çıkır bitiş üçün tayarlık boğan idi. Hatta 12 yılın boyan kaderlep saklap gelvatkan, şöhretlen işkisinin ötken küllürge mensup olgan barlık əstiriklerini koşup gözünü yokatkan idi. Ama sadece tekçi bolduğu mayvat attı. O özünün barcı bəxsizdikini Zilaladın körüp, heledin yılığı onu izdep cidel çıkırattı. Sadece hakikaten bu işlağı çıdap duramadı. O ahri əzmətki pırsat bədi. Ama o əzmətini rastırlı yaxşı görəm. O rastırla şöhretini bütünləy unutup gitəliyəm idi. O ənsirgən savaqdaşla öldürüşüdə yeni qandaq işlə yüz verdiğindu. Bırak kızıqsanız, dektanız davamlıq bugünkü radio jorunu programımız uğurlaştırılığın Gülmire Şemsiden'nin Toy Könlek namlıq povestinin davam edib olsun.

Neçə ildən bu yan dükkanın ticarəti hər halda yaxşı bolğaşqa, şagirdlərimin müaşı və apamğa verdiğən xiracətdən başqa yana şıqqalarımı xeyli bop qalğan idi. Əmdi dükkanı çoğaytaymı yoki maşını alaymı dep işkilinib qılıb atatdı. Apam, dükkanı çoğaytma. Boldi, maşınla ağın. Pırav əp qoyğulumu neçə yıl boldi. Ta hazırgıcı maşını almadıq. Bir ayak berip kesek mi kolaylık? Karapaka, ha karız gibi əpşürmem du. Sen yeniğinde batırıp almam sen. Kaçanlı bir toy dükünge basam, çırayı sargaytıp, haqın maşinisi boş orun bağımı du, dəpli jürümen. Hiç bu mısa toyuğunu kısan, küy oğlum heydese, yandı rahat oldura boğu ettim. Apam toğırdaydı. Hem de işkinin işinin oranı yok hikayeliğini his kılıp, maşini iliş kararak geldi. Demisimi, her kettim, heyt bayramda, toy dökülerge bağında, oruq tukkalanın maşinesi çıkıp alattık. Bazda, yezdeki tukkalanın gege bir işi doğru kese, kıraklı bir bağın bilen, kaytış bir gepeydi. Hakkının maşinesi toşup ketken bulsa, bizden her kancı ciddi işimiz bozumu, men çıkıp alay diyemeydik. Minimu, bir kancı kettim onaysızınıp kalan çağlarım boğan idi. Hem de apamın bu geplerden, teximi bir aram boldu. Kile hepte tağam bilen ürümçüge çıkıp maşini kömekçi bulup geliştik. Azmet, bana oyunlaşkı vakit bəgini mu? Ya ki şu biti ümit üzgen mu? Cimcidli yokup ketken idi. Bəzi turup pişaymamı kıp kalattım. Nemişkimi onca tersalı kıgandı mən. Bu yeşimgi kegende şundak barının uçurmağı asam etdi. Ama bola iş buldu. Hemisi minin hatalıq. Hatalıq degen taqdirdimi, eyni ili şöhretlerin ziyadı yakın ütkallikim. Onu süyüp qalğanı az degendek, ayrılsamda ölüdüğandek künüp qalğalıqım idi. Azmet, yaxşı bala. Mən, muşu yerim aydın boyan, xeyli oylaşdım. Jürgümünü tutup, könlümünü dansap gördüm. Mən, şöhretin 13 üçünlə onun bilen arlaşdım mı? Ya ki, şöhretin sımasını onundan izledim mi? Veya ki, toy kılışkı aldırıp, başkalarının iç ağırtışı künemey, özüm gibi olan işencimini aşırış üçün arlaştım mı? Minimce, bulanın hemisi sebep idi. Bu, yaxşı görüş toyğusu emez. Belki, bir kızıqış. Toy kısam buldu gən o. İş kılıp, bir nemelanı kılıp, kün ötküzüp keteleyman o. Diyarlı bir oy bilen, beslip qalğan bir kadem budu. Onu yoktup koyuştun qoqattım. Şəxsiyyətçilikdən qorxu atdım. Şöhrətdən ayrılğandan keyin onu mu, bunu murad qılıb heç kimə fürsət verməy, faqat Azimətə fürsət bəyən idim. Könül qəsrimə girişə fürsət verməyin dedim yo. Qəsrimin darvasını çin qulubladım. Mən faqat şu qulubnu açanmısımı bir hərinin kilib ornu beqişini. Məni yalğız qoymaslıqını istəyirdim. Ras Rastılla şəxsiyyətçi zılala ikən mən. Azimətin hissiyatını oylaşmadı mən. Əmdi keçirim soruşum, onu yaxşı görüşkü oranı beqişim kerekmi qandaq? Əmma təşəbbüskar bolsam, o xata düşünüb qalamı. Şotapda kallamda mən sual. Qandaq ilişimini biləməyib atatdı.

0: Yeme içme seni uxtatqan ata-ananğa muşındaq cavab qaytıramsa?
1: Adem sendek dötü olam dey.
2: Bazılarga ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yeni bazılar ballıq dövrdə çalıq ağalını bir ömür tırışıp toluqlaydı.
3: Başqa cahitki mektəblərgi imtihan bəmə, çoxum yenimdi qamısan bulmaydı.
0: Talla verəmsə, senin üçün toy qılış uzağın ilişimə?
2: Mən bu olay yaxşı göydək yaşa çıxı tırışmadım mə.
4: Ata-anlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, ata-anlarımı ballarının örmətini qılıp, oy pikirlerini qolaq silip anlap, onlarığı işinişi ilham mədəb berişi kerek.
5: Apa!
6: Ha, kızım, sen mi bu?
5: Dadam, şikanlarla bir neçkür kıyım ağandım. Ədlədim tez yetkisinden evlanlarca mı?
6: Makul, makul. Kızım,
5: al. Ara, silahki yeni biraz kuvvet yemeklerimi aldım. Mənimizin biz onun yurt tarafları yok deydi o.
6: Mən deymen. Senin
5: aylığı... Apa, siz onun imdeydiğinizi bilmen, apa. Pulunu buzup çaşmadım. Dadam, şikanlarının yeşim çoğuyup kaldı. Kuvvet doluqlar durğun olan yaxşı, apa.
6: Kızım, minun sana demek
5: ki... Razım, bu yiyen üstücümü rahatsız. Neçkinliğin kince yesliğe karadı.
6: Ha, belki yaxşı baktı.
5: Ha, bana geldim. Makul makul, apa, hazırca ciddi işim çıkıp kaldı, kim paranın şeyle ya? Dadam bu salamı itip koyuyorum size, hoş hoş hoş.
6: Ay balam, benim şu sen bilen köprek paranın şivağım var idi.
7: Ata-anamız bilen mağdaşkınımız, ola üçün en çok soğuk attı.

Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kutolgan coşkun kalplerge huzur bağışlaydı. Sizden manevi teştalıqınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhil küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porak açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

sansızlığan bugün tünürgün ertlerden terkip tapkan. Elbette bunun içi de bugün hemmeden kıymetlik. Ondan da bugünle kandak tamamlaş gerek. Bu hemimiz ciddi oylanışkı değişik iyi işte boylayım. Gün ondak bolsa bugün hakkıdaki oy pikir ve pilallığa karap bakaylı. Bugündün başlap ben emri tünürgündün gemiymeyim. Tünürgün o ütüp getti. Ve halen ki ütüp getkenini özgertişke mengü amalsız. Bugündün başlap ben hayatımdaki her bir dakikini, her bir soğunu kadirleymen. Şundakla bu soğudun etrafımdaki güzel kişiler bilen şahsiyetsiz alda birlikte behrlenimen. Bu soğu arkalık başkalarının turmuz süpütünü yokur götürmen. Bugündün başlap her bir gününü yakşı ötküzüp, her bir kademini yakşamağım. Meyusleniş benim obrazımga, şundakla muvaffakiyet kazanış arzuyumga, hem de süyüş kurbetimge, hem de herkes dağ tek güzelmeydi. Bugündün başlap köks karnımını kan tutup, yeni keşmişlerini küştübilip, yeni dostlar bilen tanışım. Bugündün başlap üzümünün bəxtimgi mesul bulup, üzümünün kuşal kılgan işlerini kılımen. Tabiatının güzellikinin kanudek huzurlanıp, üzüm yaş gördüğün müziklerini anlayman. Adem en adetki hareketlerden öz kuşallıkını tapalaydı. Bugündün başlap ben yeni bilimlerini ürgünümen, kılanmıgan işlerini kılıp, kişilik durmuşluğun atakıgan barlık güzelliklerini tetip bir kışkı tırışımen. Men tırışıp en yakşı men bulumen. Kadirlik dostum, siz mi elbette manım uşundak bugündün başlap diyen pilallarınızı tüzüp baksanız buludu. Bugündün başlap özünüzü özgertip baksanız buludu. Kenemizse güzel küylerimiz bu demde sizge hemrah olsun.

0: Olay. Bilishiňiz kerekki, o meniň öz siňlim. Men uny ballarymny ýagşy köýgendek ýagşy görmän. O sizni ýagşy körüdi diýen gepni diýmeý. Deýdigim, onuň şu çagda sizni ret kılganlygy hiç nimeni ispatlap berenmeýdi.
1: Bilmedim, dedi Levin orundan likkide turup getip. Siz moşu gepleriniz bilen menin yürükümünü kançilik azap kupaturgallıkınızı bilmeysiz. Bu hudu balınızdan biri ölüp kalsa, bir adam kelip sizge, balınız ecep mi obdan balı idi, yaşsı bombas mıydı, aldığınızda oynap yürse kançilik kuşal bular idiniz diyen okşaşlı gep. Emeliyette, o ölüp boğan. Ölüp boğan. Nemi degen külkülük adamsız? Dedi Dolly, Levin'nin haya canlanıp ketivatkını bilen kar yok, soğuk külüp.
0: Rast, men hazır bağansır düşünü vat hemen.
1: Dep gepini davamlaştırdı Kitty.
0: Bu gepçe, Kitty kegende bizninki kemmeydiken sizde?
1: Şundaq. Kemmeymen.
0: Elbette bu menin Katrina Aleksandrovina'dan özämni kaçırıp yürümän diginim emäs. Mümkin kadar uyaqnyň gözüge görünmeýmän. Onun köňlüni hyra kılmaslyk kytyryşyman. Siz rastlı külkilik adam kensiz.
1: Dolly onun çırayıga mehribanlık bilen tikilip bu gepni yeni bir ketim tekrarladı.
0: Bopto, biz bu toğurluk pekatlı paranlaşmagan bolaylı. Taniye, nemi kirdin?
1: Dedi Dolly, öyge kirip gelgen kızga Fransız sözlep.
0: Opa, menin gürcükim nöde?
1: Men san Fransız söz dedim, sen mi bana Fransız söz düşün gerek? Kızı Fransızca sözlemekçiydi, lakin Gürcek'ni Fransız tılıdı neme deydi kallıkını bilenmey, yeni özünün tılıdı sözlep koydu. Opsi dep begendin kiyin Taniye kaytılap Fransızca sordu. Bu iş Levin'nin könlüge tazı yekip ketmedi. Muş iş bilen Dolly'nin ailesi ve bir netçi balısı Levin'nin közüge ilgir gidek undak yekimlik görünmeyi kaldı. O ne üçün balılır bilen Fransız sözü çıdıgandı? Dep oyladı o. Neme degen gayri, saktıkılık bu. Balılama bunu yız kıgan dek kılıdı. Balılağı Fransız tılını üget güzüp, özünün oddi tılını unutuldurguzmakçı mı? O bu işine Dolly'nin nurgun ketim oylap, ahırda özünün tılını kurban kılıp, balılarını muş tıl bilen terbiyeleşini toğır tapkallıkını bilmeytti.
0: Nege barattınız? Olturun.
1: Levin ketmey çayğı oltırıp kaldı. Lekin burunki kızgınlıkı yokap, hatırcam oltıralmay vatatdi. Çaydın kiyin Levin sırtkı çıkıp, peytunlu koşuşunu buyurup koyup kaytıp kirdi. Karısa Dolly çırayı tutuk, közleri yaş oltırıptı. O sırtkı çıkıp kirgici bolgan arlıkta bir iş yüz berip, Dolly'nin bugünkü huşallıkı, balıllardın pahırlanışları pütülle yok oldu. Aslida Yerisha bilen Taniye toptalışıp uruşup kalgan iken. Dolly balıla üydün çıkıvatkan kıya çıyanı anlap, yügürüp kirse Taniye Yerisha'nın çeçidini tutuvalgan. Yerisha açıkıda çırayı kökürüp ketken, edep Taniye'ni muşlav etipti. Bu ehvalını körüp, Dolly'nin yürükki kattık mucildi. Bütün hayatını karanguluk kaplıgan dek boldi. Özü maktınıp yürgen balıları, eslide tolumu adettiki dek, hatta kopal, terbiye kömügen, yırt kuştek vekşi adetini yokturvalgan yaman balala iken. Onun başkışlarını sözleşke ve oylaşka pekatli hepsilisi yok idi.

0: U dövile birbirlep yok olmaqta. Arvulağı besilgan ot çöpnin köplikidin, hatta otlanın sağırsımı körünmey kalgan.
1: Tozu çöp çapıdağın yakşı hava bol diye, çöplemo şundak yakşı kuruptu.
0: Dedi Levin'nin keşiği kilip olturgan boğay.
1: Çöp emez, beyni çayının özü. Kudu ödek çöcülürge çeçip berdiğen danı oğuşaydı.
0: O yine arvulağı besel avatkan bir dövü çöpünü körüstüp,
1: ''Şüdünken o dövünün yerimidin köpünü toş buluştı.''
0: Dep koydu. ''Bu ahır karvı mı?'' Dep üllük sorudu o arvının arğamçısını çıngıtıp atkan bir yigittin.
1: ''Şundak, ahır karva.''
0: Dedi o yigit mi üllük cevap berip. O atının bodısını tartıp, arvının üstü de özgü karap külümsirep oltırgan mağzıları kızıl, yaş bir dekkan ayalga karap külüp koydu da, arvısını haydap menip getti.
1: O kim? Sının oğlun mu? Şundak, menin oğlum.
0: Dedi babay, yekimlik külüp koyup.
1: Kandak yakşı yigit de? Her aldı yaman emez.
0: Toy kıldı mı?
1: Toy kıgınıgı şikil bol de.
0: Balısı var mı?
1: Balı nemiş kusun, bir yıl gıcı hijnimini düşenmeyi zat artıp yürdü. Karan, o çöplege. Çay kokşaş pıraklık.
0: Dedi babay, gepni başka yakı buru yetişmek istedi. Levin, İvan Parmenov bilen onun hotunuğa karap kaldı. Ula yıkılı yerde arvığı çöp besi batattı. Parmenov, arvının üstüdeki çöpnün üstüge çıkıbilip, çıraylık hotunu başta kucaklap, kiyin arı bilen çakkan çakkan taşlap beri vatkan kucak kucak çöpnü elip, tekşilep dese vatattı. Yaş cuvan köngüllük çakkan işleytti. Çıngdılıp ketken çöp, arğı sancılgan zaman ilinmaytti. Şuna aval çöpnü çuvitip, ondın arını sancıytti ve arını nıktap durup, tez hareket bilen gevdüsünün bağırlık küçünü arğı beretti de, kızıl belvağ bağlangan belini iyip, lik gidi kötürbilip, kaddini ruslaytti. Ve ak köptüsünün içi de kötürülüp turgan, tolgan köksini tik tutup, eplik kolları bilen mekkem tutup algan arıdaki çöpünü lik gidi kötürüp, pestin çöp bilen igizlep getken arvının üstüge atattı. Hotununu bir minut mu işlet güzmezlikini oylaydıgan İvan, u atkan çöpünü çeçilip, yani pesk çüşüp ketmezlik üçün, tolu mu epçillik bilen toluk tutuvilip, arvığı tekşi basattı. Ahırkı bir kucak çöpne taşlap begendinkin, hotunu boynuğu çüşüp kalgan çöplerini kekivitip, kündü köymigen manlığa çüşüp durgan kızıl yağlıkını tüzeştirip koydu de, çöpne bağlaş üçün eri taşlap begen arğamçının bir uçunu tutup, arvının astığı kırdı. İvan onunğa arğamçını kandak bağlaşını ügütüvitip, onun kılgan bir gepige kakaklap külüp ketti. Her ikisinin çırağıda tehi yeğili oyğangan küşlük yaş muhabbet eks etip durattı.
1: İşçilani kapitalistlerin ezivatkallıkını bilesen. Bizdeki işçilar bilen dekkalla emgektin bağırlık cephasını tatıp kancı işlisimi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlağı eğrisse, bilim iliş pürsetleri igi bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip ilip, ulağı hiç nimi kaldırmayı vadudu. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kelivadudu. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı.
2: Diginin toğra şundak buluvatıdı.
1: Şuna biz Selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemisi umumunun buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, Anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda Bolovatkani Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: psikolog davalasak mı?
1: Aktif yüzünü ben. Özümünü özgertik
2: ki sağlamlıkla köngül böleydi.
3: Sağlamlık bastığınımızda.
4: Talondaki işkili kodunu sahili sekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köre alayımız. Hatırcam sitval alayımız.
5: Korumuğa tuz şekerini azdırak salaydı. Obdan talasak sağlam ozuklun alayımız.
3: Sağlamlık ayıkımızda.
6: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
4: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
3: Sağlamlık kolumuzda.
4: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
3: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yokaydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
4: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
3: Sağlam cungu birlikte atışımız muhtaç.